Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde davalaşka alakadar haber dekidinlerdi boludu. Yakında Devlet Sahiye Sağlamlık Komiteti 2024 yıllık devletinin 3 derecelik ölçümüge yetken hükümet doktorhanalarının netice önümünü bağlaş, netice kaygısını ilan kıldı. Şincan Uyghur Abdonom Rayonluk Halk Doktorhanası ela netice bilen devletinin küzütüş körsetküçü de A koşulgan derecege erişip, memleket boyunca 3 derecelik universal doktorhana bolup bağalaşık katnaşkan 1658 doktorhananın aldınki 10% işçide turdi. Bular bu doktorhananın devletinin 3 derecelik ölçümge yetken hükümet doktorhanalarının netice önümünü bağalaş elip berilgandın buyan, o da 5 yıl A derecelik doktorhanalar Katar'dan orun eliş asası da emelge aşırgan zor tarihi halkış bulup, bu doktorhananın memleket boyunca 3 derecelik hükümet doktorhanaları işçide aldınki Katar'a resmi kirgeldikiden direk biridu.

yaşanğanlarını özü tamak etişke rıgıbetlendirgenden başka her heptede ya ki her ayda bir qeytim aile boyunca yığılıp tamak yeyişini orullaştırıp bütün aildikiler bilen birlikte korumu tayarlap tamak etip yaşanğanlarını özüge yardımlaşıp tem tengşeş, təxsi tızışqa məsul qılıb, həm aili şatlıqıdın bəhrimən buluş, həm ziyada çarçap getməsdikə rıqibətləndirişini teximu təvsiyə qılımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosal bosız hemra boludu.
1: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.
2: Saat 12.20'da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki pultijes hemrayınız. Cuğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olsız.
3: Saat 14'te Sulu Şitin Aptitalının 6.0 plus nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şitin Sodi Şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Şitin Aptitalının 6.0 plus nusqisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şitin Aptitalı yardım verdi.
3: Saat 17.20'de Sulu Şitin Aptitalının 6.0 plus nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçüğünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Şitin Aptitalının 6.0 plus nusqisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'da Sulu Şitin Aptitalının 6.0 plus nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurçığa aylanıdı.
2: Saat 22.20'da Sulu Şitin Aptitalının 6.0 plus nusqisi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Sulu Şitin Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.
6: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärnin aldını eliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşniñ eŋ yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programmasında Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dersxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
3: Bağla Batkınala, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Radio anglıqçı dostlar, bu sahibimizde keş tuğluğanda geli kurup geçse, qanda qilish kerek degen mezmun dekitinlerde buludu. Bugün köpçelikke tavsiye kılıdığan adi hareket, xulaştın burun bir talpa kızdın günü yöl kılıp, su temi muğudak sıkıvitip, karvat beşedeki orumluqnun yülen çükügü koyup, yüz tarafki qaratış. Hava bir qadar ısıq caylarda nurgun kişi hava tanşıgüşünü içip xulaydı. Oyğanğanda geli kurup ağrıydı. Burni qitishidu, hatta burni qanaydu. Hava tengshigich suv tush bilan billa havodagi ko'p miqdordagi suvni yo'qotib, uy ichining namligini 30% dan tövalli deb aytadi. Ölüngide tabii parlangan su pari qisman o'rinning namligini 50% dan 60% gacha yuqori ko'taraladi. Bu dal nafas yo'lining eng rohat doirasi hisoblanadi. Usuli bir tal sap paxta lüngini tallab, pak suğu çılgandın giyin küçəb sıqıb qurutumuz, su tamçılımıza muvapıq buludu. Karavat beşedeki işkapının üstedeki orunduqnun üylənçüki, ya ki keyim asqıçqı yeyib,

0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 7-dən 17 Celsiy gradus qıca. Altayda azraq yamğur yığıb, keyin hava içilidu. Temperatura 4-dən 14 Celsiy gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu. Temperatura 4-dən 18 Celsiy gradus qıca. Olcada hava uçuk, temperatura 6'dan 23 Celsiy gradus kiçe. Bortalada hava uçuk, temperatura 7'dan 20 Celsiy gradus kiçe. Karmayda hava uçuk, temperatura 11'dan 20 Celsiy gradus kiçe. Kütünde hava uçuk, temperatura 8'dan 20 Celsiy gradus kiçe. Şehanzda hava uçuk, temperatura 9'dan 19 Celsiy gradus kiçe. Sancıda hava uçuk, temperatura 8'dan 19 Celsiy gradus qıca. Qumulda azraq yağmur yığıb, keyin hava içilidu. Temperatura 7-dən 20 Celsiy gradus qıca. Turpanda hava uçuq. Temperatura 15-dən 29 Celsiy gradus qıca. Korulda hava bulutluq bulub, keyin içilidu. Temperatura 11-dən 25 Celsiy gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 13-dən 27 Celsiy gradus qıca. Atışta hava uçuk bulup keyin bulut donudu. Temperatura 14'ten 28 Celsiy gradus kıca. Kaşkarda hava bulutluk. Temperatura 15'ten 28 Celsiy gradus kıca. Xotende hava bulutluk. Temperatura 16'ten 31 Celsiy gradus kıca. Ürümcide hava bulutluk. Temperatura 7'ten 15 Celsiy gradus kıca buludu. 3 bal şamal çıkıdı. Hava raydın məlumatı anlattıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ertigelli haberle programımızını başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Ertigellik haberler programımızın anlayışlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 16. günü, Şembe. Dehkallar kalendarı boyunca 3. ayının 30. günü.
2: Avval bu kitimki programımızın asası mezmurlarını tanıştırmız.
1: Devlet İstatistik İdarisi'nin 2026 yıllık daimlik istatistikini teftiş kılış boyunca 6. ve 7. istatistikini teftiş kılış grupsu ayrımalda Şinjan Uygur Avtonom Rayonu ve Şinjan İşlepçikiriş Kuruluş Bintüeni'ye girip orullaştı. Ula istatistikini nazaret kılış, teftiş kılışını kanat yaydırıldı.
2: Çön Şavcan, Erkin Tunyaz, Avtonom Rayonlu Katnaş Transport Nazarı da təşrib tətqiq edib və söhbətləşib, zaman birləşqən universal katnaş transport sistemisini tez bərpa qılıb, sosial-sik zaman birləşqən Şinjan quruşunu küçlük trək bilən təminləşini oturuğa qoydu.
1: Çin Şavcan Erkin Tunyaz, Özbekistan, Qarqalpaqstan Cumhuriyeti Ali Parlamentinin rəisi Olin Bayev bilən görüşdü.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 6. Türkümde, ama başkılgan 46 erziyet delosini Avtonom Rayonu'nun becerişiği tapşırdı.
1: Birinci fəsildə Avtonom Rayon boyunca tarqıtılgan turalğı amıvi fondu qarız pulu 5 milyar 925 milyon yuan geyit.

0: Hem de katnaşların ravallıkı kapaldatılı kılıç iktidarını aşırıp, katnaş transportunun tipini yeşil, töven karbonluk kılıp özgertişine alık sürüp, noktuluk bahçe rayonu, kan rayonu, zavut kan karhanlarının transportunu akıllaştırış, yeşillaştırış seviyesini östürüp, ekologiye bir hatarlık kızıl sızıkını çın saklap, akıl, yeşil katnaş terakiyat yeni endisini küçe berpa kılış. Bexatar taraqqiyot ideyasini puxta turg'izib, tinch amonlikni qo'g'dash, yo'lning ravonligiga kafolatli qilish siyosiy mas'uliyatini zimmiga olib, yo'l transport bexatarligini nazorat qilish, boshqarishni yana kuchaytirib, yoshirin xavfni birma-bir tekshirib tugatishni doimlashtirib, kuchaytirib, qatnashning mohiyatlik bexatarlik saviyasini o'stirib, yo'l qurilish sohasidagi xavf-xatarni nazorat qilish, boshqarishni chingitib, eg'ir, favqulodda zo'r hodisaning qat'iy oldini olib, yuqori sifatli taraqqiyotni yuqori saviyali bexatarlik orqali kafolatlantirish. Partiyaning umumizlik rahbarligini kuchaytirib, yuqori tuban tang harakatlanadigan, tang tutib o'rtaq boshqaradigan, hamkorlashib kuchaydigan xizmat andisini mukammallashtirib, qatnash transport tizimining asosiy gavdalik mas'uliyatini chingitib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasini puxta qanot yedirib, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalasini sijil tuzab, qatnash qurilishi turi sohasidagi paklık, xavip xatırının aldığını iliş, tizgilleş ve çiriklik meselesinin tüzleşini çoğunkurlaştırıp, stil durus, keypiye toğru bolgan, siyasi ekologiye yaratış gerek. Can Yingçün, Kadın Kabin faaliyetke katnaştı.
1: Stansımız xavri, Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin şujisi Çın Şaucan, Abdonum Rayonluk Reisi Erkin Tunyaz, Tünügün Ürümçü'de, Özbekistan, Qoraqalpoqiston Jumhuriyeti Oliy Parlamentining raisi Orin Baev bilan ko'rishdi. Chen Shaojang, Jongo Kommunistik Partiyasi Shenjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik komitetiga Avtonom rayonlik xalq hukumatidagi vakolatdan Orin Baev va uning hamrohlarini qarshi oldi. U mundaq dedi: Jongo bilan O'zbekiston do'stan yaqin qo'shna, yangi davrdagi cheklimsiz umumgo'zlik strategiyalik kamera. Ішкі дөйләт башлықларының стратегиялік етекчілігіде Джонгу Өзбекистан әмкарлықы тез сүрәтлік елғы кірді. Джонгу Коммунистік партиясы 18-ші құрылтыйдың бұян Рәйіс Ши Цзиньпин вән Джонгу Коммунистік партиясы Мәркізі комитетінің күшілік рәхбарлігіде Шинжан ең дәбірдігі Джонгу Коммунистік партиясын Шинжанны идарқылыш тәдбіріні толық дәл жайда омам көзлік ізжылаштырды. Cemiyet umum yeti sıcıl mukum buldu. Cunhua milleti ortak gevdisi ini kişilerinin kalbigi çoğunkursundu. Xısat emeli küçüde tarihi yüksiliş emel kaçtı. Özgüce evzel zamanvi kesip sistemisi berbaqılış tez edildi. Oçuk şik barğansırı çoğun içildi. Xalqının bəx saadeti üzlüksüz küçeydi. Şinjan, taraqqiyat eng yaxşı, özgürüş eng çoğ bolğan, hər millet ammısı eng köp əməli nəpkə erişkən tarixi məzgilge kirdi. Jungu Şinjanın Özbekistanın yerlikləri bilən bolğan əməli əmkarlıqı puxta asasqa, əvzəllik arqılıq öz ara toluqlaşçallıqqa və kən istiqbalğı iyə. İki tərəfnin ixtisas soda, yez igiliki və davalaş, saxlıq-saxlaş qatarlıq sahalardaki əmkarlıq nəticəsi görünərlik. Кейінгі қадамда Джунгу Шинжан Өзбекистан білен ортақ тірішіп, ішкі тарапның әмкарлық еушірін күшіні қезіп, езсігілікіні заман вилаштұрыш әмкарлықыны сыжыл алғы сүріп, ешіл энергия вә ұқсас соды саасыдки әмкарлықыны чоңқырлаштұрып, адымя саасыдки алақыны күшейтіп, техмыз зич Джунгу Өзбекистан тәқдір ортақ кәвізісі барпақылышқа төкпі қошшыны қалайды. Орын Баев Jongu Şinjanın qızğın kütüb alğanlığına rahmet etdi. U mundaq dedi: Yaqınqı yıllardan buyan Özbekistan Jongu münasibəti sijil muqim taraqqi qıldı. İki dövlət hamkorlığı yeng basqışqa kirdi. Qara Qalpaqistanın baylıq əvzəlliyi roşan, məbləğ seliş yoşurun küçə qayya sur. Şinjan qarqallarının məbləğ selib kəsiblərini gülləndirib, iki tərəfinin hamkorlıq boşluğunu kengaytishni qarşı alımız. ішкі дөлет башлықларының мойым ортақ тонышының еттәкчілігіде Қарақалпақстан білән Шинжаңның заманви ез игілік техниксі, санат районы құрылышы, электронлық әшия оброты, чөлішіні түзеш, қезілмі байлық етеш вә адымет, саяхәчілік,

0: almashtirishni yanmi kuchaytirib, ikki tarafning hamkorlik mazmunini uzluksiz beyitib, hamkorlik saviyasini o'stirib, hamkorlik natijalari orqali ikki joy xalqiga naf yetkazishni umid qilamiz. O'zbekistonning Jongoda turishliq bosh elchisi Arziyev ko'rishishga qatnashdi. Jang Yingchun va mamlakatlik tashqi do'stlik jamiyatidagi munosabatlik yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishishga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavini shujisi, avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz 5 ayning 13-chi kuni tushdan keyin Urumchida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ochliq va yezigilik organining bosh ish bajargisi Chu Dongyu va uning hamrohlari bilan ko'rishdi. Erkin Tuniyaz Chu Dongyu va uning hamrohlarini qarshi oldi. Açlık ve yezgilik organının uzundan buyan Şincan'ı köngül bölgeliki ve kolluğallıkı rahmet etti. Açlık ve yezgilik organının dünyavi açlık ve yezgilikini idare kılış, dünyanın açlık bir hatarlıki ve yezgilikinin imkaniyetlik sıcıl tarakiyatını ilgir sürüş katarlık cahitle de aktif töhpü koşkallıkı yukur baha verdi. O mındak dedi. Rais Xi Jinping va Jungu Kommunistik Partiyasi Markaziy Komiteti Xinjiangga butun mamlakatning a'lo sifatli dehqonchilik, chorvachilik mas'ulotlari muhim ta'minot bazasi degan strategiyalik o'rin bekitmasini belgilab berdi. Yaqinqi yillardan buyon biz bu o'rin bekitmasini ko'zlab, zamonaviy dehqonchilik, chorvachilikning taraqqiyoti sifati va unumini uzluksiz o'stirib, ochliq qatorliq muhim yezigilik mas'ulotlari ta'minotini kafolatlantirish iqtidorimizni sijil oshirib, qumdan mudofiyalanish, qum tizginlash, yashil yezigilik qatorliq jihatlarda ko'rinarli muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdik. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ochliq va yezgilik organi bilan yezgilikini yuqori sifatda taraqqiy qildirish, xalqaro benam teriqchiligi ulgi rayoni barpo qilish, ekologiyani asliga keltirish, yezgilik madaniyat miroslariga varislik qilish va uni qo'g'dash hamda Jungoda O'rta Osiyoda namratlarni ozaytishni olg'a surish qatorliq jihatlarda chuqur hamkorlikni umid qilamiz. Chu Dongyu Xinjiangning yezigiligi yezlarni taraqqiy qildirish, namratlikdan qutuldirish o'tkirligi hujum qilish jangida g'alaba qilish jihatida qo'lga keltirgan natijalarni to'liq muayyanlashtirdi. Xinjiang yezigilik fan texnikasida yangilik yaratish, yezigiligi tashqi hamkorlikka qatorliq jihatlarda yaxshi asosga ega. Ochliq, paxta, bog'vanchilik qatorliklarni taraqqiy qildirish jihatida roshan afzallikka ega. Xinjiangning kelgusida afzalligini to'liq joriy qildirib, bo'libmi 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga puxta turtki bo'ladiganligiga ishonamiz. Ochliq va yezigilik organi Xinjiang bilan hamkorlikni yana chuqurlashtirib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030-yilgacha bo'lgan imkoniyatlik sijil taraqqiyot nishonini ishqa oshirishga turtki bo'lishni xolaydi dedi. Jang Yingchun, avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar, yezigiliki, yezi ministerligi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, ochliq va yezigiliki organining munosabatlik xodimlari ko'rishishga qatnashdi.
0: Endi markazning ekologiya, muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sayibimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Avtonom rayon tunugun Merkez Ekologiya Muhit Qo'g'dash Nazoratchilik 7-chi guruhi 6-chi turkumda bejirishga topshirilgan nuqtalik diqqat qilingan 3 delo'ni o'z ichiga olgan, ammo fosh qilingan 46 arziyat delo'sini topshirib oldi. Buning 43-i telefon orqali, 3-i xat orqali fosh qilingan. Bu 46 delo'ning 26-si Urumchi shahrining, 5-i Ili Qozoq Qoptonim oblastining nuqtalik diqqat qilingan delo bir. 3-i Sanji Qoysu Abdonim Oblastinin, 2-si Tarbagatay Vilayetinin, 2-si Altay Vilayetinin, 2-si Turpan Şehirinin, 2-si Bayonqulan Mongol Abdonim Oblastinin, 2-si Aqsu Vilayetinin, noqtliq diqqat qilingan delo bir. 1-i Bortla Mongol Abdonim Oblastinin, 1-i Qumul Şehirinin, noqtliq diqqat qilingan delo. Bu Türkümde becerişki tapşırılgan erziyet deyil olarını, Muayit Bulgaş ahbalı boyucu Türkiye ayırganda 60 buranı Bulgaş deyil olsa 18, Şavkun arkalık Bulgaş deyil olsa 11, Kattık taşlandık arkalık Bulgaş deyil olsa 7, Ekologini bozgunçlu kuşırtış deyil olsa 6, Su Bulgaş deyil olsa 1, Başkuturdaki Bulgaş deyil olsa 3.

Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-nji grupsi 5-nji ayynyň 15-nji günüçe 6 türkümde noktalyk diqqat kılıdgan 15 deloni öz içige algan, amma paş kılgan 261 deloni awtonom rayonynyň bejirişçigi tapşyrdy. Bunun 240 telefon arkalık, 21 xat arkalık paş kılıngan. Yuqurqi arzet delolary jaylarynyň bejirişigi

0: Siyasi Kengeş Abdülmurayılık 13. Nöbetli Komiteti Daimi Komitetinin 15. yığınını 5. ayının 19. 20. günü etişini karar kıldı. Abdülmurayılık Siyasi Kengeş'in reisi Nurlan Əbilməcin yığını riyasetçilik kıldı hem de söz kıldı. Yığında başçı Xi Jinping'in yakınlığı mezgildeki mühim sözü, mühim yol yorukunun ruhi yetküzüldü, ögünildi, ızçıllaştırıldı. Nurlan Əbilməcin bunularını təkidledi. İşkini tikleşinin hal kılgıç ehmiyetini çoğunkuru özleştirip, işkini koğdaşını katli şıkaşırıp, yeni tarakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılıç tedbirini toluk delcayda, umumi yüzlük ızıçıllaştırıp, buruç ve mesuliyetini zimme gelişini yanımı küçeytip, başşuci Xi Jinping'in ve partiya merkezi komitetinin tedbir orunlaştırması, Abdülhamid Rayuluk Partiya Komitesi'nin hizmet telifini, siyasi kengişinin vazifesini ada kılış hizmeti de ızıçıllaştırış, emelileştirişke hakiki türtükke buluş gerek. Nurlan Əbilməcin bunularını görsetti. Siyasi kengiş Abdülhamid Rayuluk 13. Nöbetli Komiteti Daimi Komitesi'nin 15. yığını da işgı orullaştırışını aldın korungu koyuş stratejiyasını, çoğunkur yolu koyup, Cunha Millet Ortak Gevdisi kuruluşunu olgu sürüş, çördülüp, hakimiyet işleri kengişilirdi. Başşuji Xi Jinping'in işgı orullaştırış hizmeti doğrusundaki moyun bayanlarını çoğunkur ögünüp, ızıçıllaştırıp, Abdülhamid Rayuluk Partiya Komitesi'nin talibi boyunca bu kıtımlık yığını köngül koyup yakış teşkilleş, bir tutaş planlap maslaştırışını küçeytip, mesuliyetini çınıtıp, tekimi mükemmel kılışka, yukarı çeki intiliş hizmet ölçümü boyunca yığının süpet ötkeli, mulazmet kapalı ötkelini çın tutup, yakşı ruhi kıyafet, ela hizmet stili bilen bu kıtımlık yığını mesuliyetini yukarı süpetlik ada kılıp, çağrı tedbir körüstüdüğen, ortak tonuşunu mücessemleydiğen yığın kılıp içip, 15. 5 yılını yakşı başlaştırıp, əməlge açılışqa küş qoş gerek. Yığında Siyasi Kengeş Abdülhamid Rayuluk 13. Nöbetli Komiteti Daimi Komiteti 15. yığınının kararlı layihası ve kün tertibi kadırlar işler layihası qatarlıqla qarab çıkılıp makullandı. Yukarıki hüccet layihasını Siyasi Kengeş Abdülhamid Rayuluk 13. Nöbetli Komiteti Daimi Komiteti 15. yığınının qarab çıkışı sunuş karar kılındı. Yığında yana Abdülhamid Rayuluk Siyasi Kengeşinin 2025 yıllık yakşı tekliflerini tallaş ehvalı doklatı Katarlıkla anlap ötildi. Abdülhamid Rayuluk Siyasi Kengeşinin muavini reislerinden Yang Yong, Yeziz Musa, Liu Huijun, Pu Chömi, Xu Shenyi, Hasanjan Ahmet, Külen Seypilkan, başkatıp Rinçin yığınğa katnaştı.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Bu yıl kirgen dımgen Abdülhamid rayon Turalğu Ammavi Fondu tüzme islahatını sicil küçeytip, Nurgun Cayda xalqı nəbiyet gözüldüğün yeğen siyasetlerini otturgu çıkardı. Birinci pəsildi, Abdülhamid rayon boyucu tarıqtılgın Turalğu Ammavi Fondu qarzi 5 milyar 925 milyon yuan getip, buldurk şu məzgildikdən 11.175% köpeydi. Sanju oblasti yakında Turalğu Ammavi Fondu qarz sommasını östürüp, qaldıq sommanın əz sani çəkilmesini əməldən qaldırdı. Həm də köp pərzəntlik ailə ixtisaslıqlarını cəlb qilishda somma çəkini östürüşünü yolğa qoydu. Sanju şəhri alisi Liu Shuan mundaq dedi. Qarz bejirgili kelgende Turalğu Ammavi Fondu kəsbide yuqarı bolganda 1 milyon 560 min yuan qarz alğılı bolıdığan siyasetinin oturuğu qoyulğanlığını egeledim. Aldın tapşırılğan pulunu azıraq töyləb, çoğun öydü olturuş, işçi xizmetçiler üçün intayın yaxşı siyaset. Sanju oblasti yana Turalğu Ammavi Fondu arqılıq toxtalğı setibiliş, xoculuq haqqı tapşırış, eğir, çoğun kesselliklərgi taqabıl duruş qatarlıqlarda Turalğu Ammavi Fondunun pul çıxım qılış yeğen siyasını yolğu qoydu. Sanji Şəhri Alsi Yangfang mundaq dedi. Turalğu Ammavi Fondunun pul çıxım qılış kəsbini becirib, toxtalğı oranı setib aldım. Yana xoculuq haqqı cəhətdimi Turalğu Ammavi Fondunun pul çıxarğılı boluduğallıqını egiləb, xoculuq haqqı eliş kəsbinimi becirdim. Bu, bizge haqiqatdan kolaylıq yaratıplı qalmay, turmuş besimimiz mu yenikləydiğən boldayım. Birinci pəsildən Abdonum rayon toplanan Turalğu Amevi Fondi 16 milyard 871 milyon yuan yetib, bultırqı şu məzgildikdən 7,161%. Bunundan çıxırılğan pul 440 milyon yuan yetib.

0: Öt sənət orne, ömüki 11 meydan asasi katlamğı çüşüş oyununu kanat yaydırışkı təklif kılınadı. Şincan bu içi tallaş, körek kılış ve almaştırış, körgezmi kılış halkısta xalık muzikisi, xalık usulü, xalık elnağımızdan ibaret, üç çoğun tür təsis kılınıb, üç kıtım tallaştın kiyin Şincan işçi sırtıdan seyyarı oyun koyu şekildi kene itilidu. Abdanım rayonluk Medeniyet ve Sayahat Nazaretinin muavin naziri Can Li Ying mundaq dedi. Tanlangan münevver numaralarının derecesini östürüp, 2027 yılından başlayıp bir kısım ülke, abdanım rayon, şehirle, Şincan'daki Erkaysi Vilayet, Oblast şehirle, Bingtuan'ın Şi şehirlerdeki tüenliyenle ve Yezikent mahallede seyyarı oyun koyup, senet neticeleri cahette ülke halkı birleşip hareketlenişke türtükü bulumuz.
1: Әмді мәдәният ядықарлықлардығы жоңқа мүлліті ортақ кәудісі сәйіпіміз бойынша аңлытыш беріміз. Станысымыз мұқбері балғын қабар қылыды. Жоңғарны тенжітіш деген қат ойып езілген ғыдин теғі абедісі Мұңғыл күрә нахиясының чиграны мұхабызат қылыш мәдәниетідігі ядролық ер бәлгісі болу сүпті білен ғарбі чигра районының тарихи әсілімілері вә дөләт мұхабітті мүжәссәмләнген. Mongol kira nahiyesi yakınki yıllardan buyan Gading albedisini qoğdas salmıqını zor aytıp, mədəniyet yadıqarlıqlarını canlandırıp və onundan paylanıp, bu abediyi yüklengen dövlət rohini əvlat mı əvlat davamlaşdırdı. Gading albedisi Mongol kira nahiye bazırının qarbidin 63 kilometre kiraqlıqdaki Gading teğidi qat götürüp durdu. O, Şincanda hazırgıcı saxlınıp qalgan birdinbir Çelun xan yasatqan abedi. Şundaqla, memleket boyunca noktalı qoğdulduğun mədəniyet yadıqarlıqı orne. Gading abedisi mədəniyet yadıqarlıqını qoğduğucu Bayınbor Tağdalını iş orne qılıp, qədimi abediye mıraq bulup, bu qımmetlik mırasını köğün qoyup qoğdap geldi. O mındaq dedi. Bu yerde kala, at digende çarvula köp, kündü digide kilip durmen. Qayarının buzulqallıqını görsem, çarvularını başqa caylar qaydaymen. Мән чигран яхшы қоғдығаш, мәдәният ядықарлықымызны яхшы қоғдаймен. Бұныңдың интайын іптіқарлыны мән. Гөдің абедісіге хәнзуче, манжуче, мұңғылче, заңзуче төт қыл езіқті абеді хеті ойылып, Чыңсылалысы ләшкерлерінің жоңғары топылыңыны тінжітіштіке шаллық ұрыш нәтижелері қатерленген болып, дөлітіміз зімінінің айрылмас қысмеш келдігедек тарихи пакетқы куақ болып тұрды. Şincan Muzeyinin kandidat tədqiqatçısı Sünveygo mundaq dedi. Bu abide Şincanda hazırgıca saxlanıp qalğan birdən-bir xan yasatqan abide. Dəl muşu abide bolğaşqa Çin sulalısının axırqı yıllarda Çin sulalısı hökuməti Çar Rusiya bilan imzalğan təngsiz şərtnamədə çigra sızıqını bekitkəndə zor türkümdəki ziminimiz saxlap qaydanğan. O yana Şincanın Jongo zimininin ayrılmaz bir qismi ikənligidək tarixi guvahçısı. Mongol kira nahiyasının memleket boyunca 4-cü qitimlik mədəniyet yadıqarlıqlarını umum gözlük təkşürüs sallıq məlumatıdı görsülüşcə, növbətdə nahiyədə yötkigili bolmaydıqan mədəniyet yadıqarlıqının 291-i bulub, Gading abedisinin başqa yana Shengyou butxanısı, Shaoxongna xay balbal qəbrisi, Şot qədimi şəhri xarabısının ibarət dövlət dərəcəlik noxtlı qoğdulduğan 4 mədəniyet yadıqarlıq orını var. Mongol kira nahiyesi mol tarixi mədəniyet baylıqı tayınıp, mədəniyet yadıqarlıqlarını qoğdaş xizmetini yaxşı işləş bilən birgə, mədəniyet yadıqarlıqı bilən sayahatçılıqın yuğurma tərəqiyyatı törtkü boldu. Mongol kira nahiyelik mədəniyet təntərbiyə, radio, televiziyə, sayahat idarisi partiya qrupsının əsası, mədəniyet yadıqarlıqları orni muzeyinin başlıqı oyun çimik mundaq dedi. Gading abedisi, Shengyou butxanısını bütün rayon sayahatçılığının umumi yirik planına kirgizip, onun kıymetini qezip, bazı körgezme, təşviqat faaliyetlerini ötküzüp, texmo köp sayahatçıga Mongol kiranın tarixi mədəniyet asasını düşendirimiz.
0: Emdi qısqa xəbərlə anladımız. Jingzhoudan yolga chiqqan Jingzhou Yevropa navbatchi poyezi 5-chi ayning 14-chi kuni Alatov temir yo'l portidan qo'zg'alib, Germaniyaning Hamburgga yurib ketdi. Buning bilan mamlakat bo'yicha 130 ming qitimlik Jingzhou Yevropa navbatchi poyezi Chigradan o'ngishliq chiqdi. Növbette Alatau portu arqılıq çıqıradını kirib çıxıdığan bütün müsafirlik vaqt cədi.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimgi programmamizda mundaq mazmunlarda olib chiqibmiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda qumliqning chetidagi yetti gul giyoh parniki to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda Janubiy Shinjang temir yo'li Aqsu Maralbeshi bo'likining iqtidorini oshirib o'zgartish qurilishidagi tunji to'kimdagi 4 uchrashish yo'l berish vokzalida qatnash boshlanganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda mamlakatlik eng go'zal arziyat kadri Perhat Nasirdinni tanishtiramiz.
1: Programımız yine Shinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratqu solution abonuchilar terminalida mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programmalarni anglagalı boludu.
0: Shinjangdaki yeniliklar.
1: Meytuan 2026 yıllık May Bayramlık İstimal Ahvalini Közütüş Doklatıdı Körüstülüşçe, Memleket Boyca 10 Nahiye Rayon Sayahat Kızgılıkı Tizimlikinin işçide. Gulci Şehri bilen Kütün Şehri Tizimliki kirgen bulup, Mihmanhanı İzdeş Kızgılıkı zor derecede aşkan. Şinjan'ın Meriniyet Sayahat Terakkatı'nın asası birliki bulgan bu nahiye rayonla, bütün rayon sayahatçilikinin yukarı süpetlik terakkatının ilgiri sürdüğün yadırılık tayanç noktuğa aylanmakta.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

yurtumdaki yeniliklar. Hürmetlik radio anglıguçular, bu sahipimizde Qunluqning chetidagi yetti gulgiya parniki to'g'risida so'zlab berimiz.

0: Hazırı gülgiyah istimali davamlıq yuqarı götürülüp, ammanın turmişini zinnetləpli qalmay, yeza alahidi kəsiblərigimu yeni yol açdı. Təklimakan qumlıqının cənubi çetdiki caylaşqan Xotan nahiyyəsinin yeni avat yezisi, Parçı kənddə 56 yaşlıq Mehmet Abdullah Hoşur gülgiyahlarga bolgan kızgın muhabbetige tayinip, terikçilik sahasiga köp yıl çoŋqur çöküp, çıraylıq gül bilen 5 yılığa kadem koydu.
1: Mehmet Abdullah'nın gülgiyah östürüş bazısı da parnikla rətlik tızılgan, güllerinin hoş edi, hemme yerini kaplagan edi. 150 halın artık gülgiyah bük baraksan ösken bolup, Kızıl gül bergeleri kən giyilip, şatari gülü kuşpurak çeçip duraddi. Kan neyşin, encür derhi mayısı qatarlıq, her xil gülgiyahla hayati küşkü tolgan idi. Mehmet Abdullah gülle arası da uyaktın buyakı meyip, şah yopurmaqlani inçkilik bilen çatap, tüpnün ösüş ehvalını tekşürdi. Umunlar dedi. Gülni kiçkimdin tartıpla yaxşı görettim. Etrafımdakilerimi gülni yaxşı görüdü. Bu menin gül östürüştüki sebebim. O ilgiri sırtkı işlemçilik kılgılı çıkandımı yurtunun tuprakıga izçil köngül bölüp gelgen. Yakınki yıllarda muyan gülgiyah bazırı ihtiyacının üzüksüz eşivat kallıqı istihbalının parlak işkerlikini görüp yurtuğu kaytıp igilik tiklep kızı kişini kesipki aylandırışkı bel bağlıgan. O kesbi asaskı iyi bolmağaçka, kitap seti velip materyal izdep, terikçilik mahirlerden meslehet sorap, az-azdın bilim toplap, gülgiyah mayısı yetiştiriş, künlülük perviş kılış, kesellik ve haşarat zehrinin aldığını eliş katarlık, ilmi muhim noktalarını ilgilep, sevrçalık bilen, emeli işleş arkalık, terikçilik kıyın buluş meselesini hel kıldı.
0: Әcірінің теге алтын дегендек, көп ел көңіл қойып пәрвеш қылыш арқылық, оның терікчілық көлімі дәсләпке кичік лапастын, азырқи өлчемнәшкен 7 парниққа тәрәкі қылды. Бұның ішчіде, төтіде, әрқыл гүлгіяқларыны етіштірді. Үшчіні майсы етіштірішке ішлітіп, көлем білен сүпәтіні тән азырлыған терікчілық әндесіні шәкелендірді. Hazır Mehmet Abdullah öz aldığa östürüş endişesini kullanıp yetiştirgen gülgiyahlarının türü mol. Süpti yakşı bolğaçka her kaysı pazarlarda setilip setilişi muqim boldi. Coş urup ravajlanğan gülçilik kəsbigi tayinip o her yeli 100 min yön etrapıda kırım kılıp turmuşini barğın sıra yakşılıdı.
1: Mehmet Abdullah gene şu kentki işki dihkanı işki orullaştırıp, yurttaşlarını işki aldırdılar mukum kerimge iki kıldı. Kelgüsü terakat üstüde tohtalganda Mehmet Abdullah tolup taşkan arzu bilen, terekçilik kölümünü devamlı kengaytip, tekimi köp ala süpetlik gülgiyah yeni sorti ve ilgar terekçilik teknikisini kirgüzüp, gülgiyah süpti ve mesulat miktarını yanımı östürüp, Xotanın güllerini tekimi yırak caylağı satımen dedi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yüksulu Vatan Şincan. Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Cenubi Şincan Tömür Yolu Aksu Maralbeşi bölgenin iktidarını aşırıp özgertiş kuruluşudaki Tuncu Türküm'deki Töt Uçuruşuş Yol Biriş Vokzalı'da katlaş başladığı kallıkını tanıştırımız.
1: Yakında Cenubi Şincan Tömür Yolu Aksu Maralbeşi bölgenin iktidarını aşırıp özgertiş kuruluşudaki Aksu Gerbi Vokzalı, Aykül Vokzalı, Yeciyem Fang Şerqi Vokzalı, Doyaşen Vokzalı'dan ibaret 4 uçuruşuş yol beriş vokzalı bitti. Hem de katnaş başlanıp ticaretke kiriştirildi. Bu kuruluşun baskışlık neticege erişkenlikeden direk beridu.
0: Uçuruşuş yol beriş vokzalı tak linyalik tömür yolunun yandaş yolu okşaydı. Bununla poizdin vaktlik tohtap yol berişini işka aşırıp, tak linyalik tömür yoldaki poizlanın yürüş, saklaş vaktini zor derecede kıskartıp, linyanın umumi transport ünümünü körünerlik östürgülü boludu.
1: Cenubi Şincan tömür yolunun Aksu Maralbeşi bölükünün umumi uzunluğu 216,193 kilometre. Yeni Asya-Yavrupa çoğun kuruqluk köyriki iqtisat koridorunun muhim liniyesi, şundakla Cungo-Yavrupa növetçi poizi yolunun açıqışlıq tərkibi kısmı. İqtidarını aşırıp özgertişdin ilgiri bu bölək taq liniye boyunca işçidin yanıdığan divigatıllıq tömür yol bulup, toşuş iqtidarının paydılınış nisbiti 99%'den köpürekke yetip, uzak müddet toluq yürüş alıdı da turgan. Şincan Tömür Yol Tarmakları Cenubi Şincan rayonunun yolucu ve yük transportunun yukarı ünümlük ravan buluşuğa kapaletlik kılış. Gol liniyedeki tömür yol transportunun toyunuş meselesini el kılış üçün bu yıl 3. ayının 1. günü Cenubi Şincan Tömür Yolu'nun Aksu Maralbeşi bölükünün iktidarını aşırıp özgertiş kuruluşunu başladı hem de Cenubi Şincan Tömür Yolu'nun transport iktidarını zor derecede östürüş üçün 8 uçuruşuş yol biriş vokzalını köpeytip kuruş katarlık açkışlık tedbirleri arkalık Aksu Maralbeşi tömür yolunun deslepki toşuş iktidarının 20,910,000 tonnağı. Künüge otri hesap bilen katnaydıgan poizinin 39,12 cübke yetişini işka şurudu.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa merdanı yüzləngən gayet zor əjdiha. Siz 1,400,000,000 oğul kızdın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngar büyük cunhua. Bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlatlı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde memleketlik en güzel erziyet kadri Perhat Nesrdin'i tanıştırımız.
1: Kızılsu Kırgız Abdonom Oblastlık Erziyet İdarısı'nda çaşlara akargan samimi, yürüş duruşu sılık, mulayim, ammının gumanını sevirçallık bilen el kılıdgan bir kadrini uçurtsız. O, bu idarının tekşürüş bölümünün başlıkı Perhat Nesrdin.
0: Perhat muhbirgi mındak dedi. Erziyet hizmeti muhim, bir pervalık kılışkı bulmaydı. Erziyet hizmeti adli mikrofon yetküzüş bulmastın, belki partiye ve hükümet bilen amı otursudu ki, kalplerini tutaştırıcı köyrük. Köyrük yüzünü Çin köylünün yatkızış, köyrük kozukunu mesuliyetki tayinip turguzuş gerek. Erziyet hizmeti çeytelidigan sahale ken yer toluklumuzu bir iş. Emgek kapaleti, şehir yezi kuruluşu katarlık her kasi taraflarını öz içine alıdı. Perhat, hizmetten sır türlü kanun nizamlarını ögünüp, erziyet hizmetine ait kitap materyallarını ken külemde okup, özünün nezariye seviyesini üzlüksüz östürüp, erz kılık uçlarını kobul kılığında siyasetine biliş, işençki iki buluşku kapaletlik kıldı.
1: 2024 yılı 11 ayda Atış şehri ahalisi ey ependi Katarlıklar Erziyet İdarısı'nı berip, özü turuşluk Oltrak Rayon Terakiyat Sodigiri şirketinin veyran bolğallıqı. Tizimden öçürülgenliki, ala kadar resmiyetlerini hiç kim ötküzüp almağallıqı. Tarihi materyal arxivi üzülgenliki, köp yıllardan buyan öymülük guvahnamesi becerelmegenlikini inkas kıldı.
0: Perhat, amının dava talepini tapşırı valganlinkin ala kadar tarmaklarını teşkillep, öyme öy ehval igilidi. Nurgun yıl ötüp ketken, onun üstüge terakket sodigerinin şirketi ala kaçan tizimden öçürülgen bolgaçka, nurgun deslepki materyallarını izdeş kıyım bulup, deslepki tekşürüş hizmeti teske tohtudi.
1: Perhat mundak dedi, aradın on neç yıl ötkeçke, ayrım ahaliler öyseti veliş taloni. Pul tapşırış ispatı

Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde davalaşka alakadar haber dekidinlerdi boludu. Yakında Devlet Sahiye Sağlamlık Komiteti 2024 yıllık devletinin 3 derecelik ölçümüge yetken hükümet doktorhanalarının netice önümünü bağlaş netice kaygısını ilan kıldı. Şincan Uyghur Abdonom Rayonluk Halk Doktorhanası ela netice bilen devletinin küzütüş körsetküçü de A koşulgan derecege erişip, memleket boyunca 3 derecelik universal doktorhana bolup bağalaşık katnaş

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Anlavatkanınla Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın bir vasıta anlatılavatkan tensaklıkı zor baylık programımızı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hämra boladı.
1: Saat 8.20'da Sulu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñgol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sulu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki icadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılık yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 12.20'da Sulu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultije hämrayıñız. Juğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olasız.
3: Saat 14'te Sulu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sulu Şütin Soda Şärtisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16'da Sulu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki iyilik tikleş hämrayıñız. İyilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Şütin Apitalı yardım berdi.
3: Saat 17.20'de Sulu Şütin

0: detalining 6.0 plus nusxasi yeningizgi madaniyat amrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
1: Soat 19:30 Solutioning at detalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
2: Soat 20:30 Solutioning at detalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
3: Soat 22:30 Solutioning at detalining 6.0 plus nusxasi yeningizga tanarka hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, egishib chiniqsiz.
4: Solutioning at detalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining
5: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
6: Anglavatqınala Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının tən saxlığı zor baylıq proqramı.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, MD, Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdan məlumatı anladığımız. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 7'den 17 Celsius gradus kiçe. Altayda azraq yağmur yağıp, keyin hava içilidu. Temperatura 4'den 14 Celsius gradus kiçe. Çöçekte hava uçuk bulup, keyin bulutlunudu. Temperatura 4'den 18 Celsius gradus kiçe. Olcada hava

Temperatura 11'den 25 Celsius derecesi. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 13'den 27 Celsius derecesi. Atış'ta hava uçuk bulup keyin bulut donudu. Temperatura 14'den 28 Celsius derecesi. Kaşkar'da hava bulutluk. Temperatura 15'den 28 Celsius derecesi. Xotan'da hava bulutluk. Temperatura 16'den 31 Celsius derecesi. Ürümçi'de hava bulutluk. Temperatura 7'den 15 Celsius derecesi bulundu. 3 bal şamal çıkıdı. Hava raydın melumatı anlattık.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızın alışınızla karışalımız. Ben Riyasetçi Ahmet Can Abdikerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko sılışıtın abonuçlar terminalıdan mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlayılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmullah boyuca anlayış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde yatı tarmak tibbi doğru vekillerinin başkuruş çağrısını ilan kıldı. Atunum rayon kanun desturi arkalık koğdaş, küşünü mücessemlep Şincan'ı güllendiriş hektelep kanun desturi baş temisindeki teşvikat faaliyetini başladığı katarlık haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde avtomobil çakı astıda tələy sınaş yok. Katna şarisi tuğdurgallarının cevapkarlığı cezmen sürüştürülüdü diyen dilo misalini diktinlağı sunumuz. Ama üçün əməli işkilip beri sahipimizde 10 su nahiyyası halık kurultuyu kanun yürgüzüş birleştirilgen birleşip hareketlenişini kolunup macranı hal kılışta körünerlik ünümge eriştiği diyen mezmun diktinlağı buludu. Emde dikkatinle bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmulları da bolsun.
1: Kanun haberleri.
2: Tibbi doğru vekillerinin ilimini umumlaştırış hareketini kayıplaştırıp tibbi doğru vekillerinin başkuruşunu yenimi küçeytip, kesip tertipini doğrulap, kesip kayıpiyatını saplaştırış üçün Devlet Doğru Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi Gün'en Ministerliği, Devlet Sahiye Sağlamlık Komiteti, Bazar Nazaret Kılış Başkuruş Baş İdarisi, Devlet Davalanış Kapaleti İdarisi, Devlet Cunyi Tibabeti Doğrugerliki İdarisi ve Devlet Kesellikler'in Alını İliş Tezgilleş İdarisi ile birlikte tibbi doğru vekillerini enge ilip başkuruş çağrısına tüzütüş kirgizdi. Yakında tibbi doğru vekillerinin başkuruş çağrısı sırtkı ilan kılındı. 2020 yılı 13. ayda devletimiz tibbi doğru vekillerini enge ilip başkuruş çağrısını yolu koyup tibbi doğru vekillerini enge iliş tüzümünü ornattı. Hazırgı kadar 2000'den artık doğrunu bazarga seliş icazetini ilkede tutkan tibbi doğru vekilleri enge eliş supusu da enge elip tızımga aldırıldı. Enge elingan tibbi doğru vekilleri tahminen 116,000 kişi bulup, tibbi doğru vekillerinin uçurunu bir tutaş başkuruş asası cihetin işe aşırıldı. Lekin az sandaki tibbi doğru vekilleri ilim almaştırış mesuliyetinin halkıp, doğru setiş bilen şoğulunup, hatta pari bir işki katnışıp, adil rekabetleşirgan bazar tertifini iğir derecede kalaymı kallaştırıp, tibbi doğru sahasıdaki natoğru stil ve naçar adetlerini evce aldırdı. Muşundak arka körünüş aslında çare del vaxtı da otturgu koyuldu. Çare tibbi doğru vekillerinin kesb orun bekitmesi aydınlaştırılıp, tibbi doğru vekillerine kartılgan kirişki icazet veriş, enge eliş, ilimini umumlaştırış, kirişini çekleş katarlık açkuşluk halkla kayıplaştırıldı. İcazet halkısı da tibbi doğru vekillerinin tibbi pen, doğru gerlik, ya ki alakadar kesplerde Ali Teknikum ve onunun yukarı okuş tarihi ilgi buluşu, hem de alakadar doğrularının klinikilik nazariye bilimlerini ilgilişi belgilendi. Enge eliş halkısı da tibbi doğru vekillerden umumlaştırışkı mesul bulunduğun rayonunu aydınlaştırış hem de

0: Şinjanın her kasi cayları mevkani rayon alahidlikigi koyup, özgüçü kanun savatlarını umumlaştırış faaliyetini kanat yaydırdı. İli Kazak Autonom Oblasti ticaret soğudu muhiti baş temesindeki teşvikatını kanat yaydırdı. Tarbagatay valayetinin köçme kanun savatlarını umumlaştırış ponkiti Bağçı rayonu da yeni kesip altıdaki amığı mulazimet kıldı. Altay valayeti kanun desturi teşvikatı bilen meriniyet sayahatının yuğuruluşuğu türtkü boldu. Karaman şehri sot mehkemesi karhana alaka supusu kurdu. Bortla Mongol Autonom Oblasti baş temelik bağ sayılısı faaliyeti ötküzdü. Sanji Huizu Autonom Oblasti 100 orun 1000 karhana 100 orun 10000 karhana bilen alaqılışish hareketini çoğunkurlaştırdı. Aksu vilayeti, Kaşgar vilayeti dikkatini şehir terakkiyatı ve erkin sorusuna rayonu kuruluşunu merkezleştirip, mahsus teşvikatını kanat yaydırdı. Bütün Autonom rayonundaki her kasi kent, mahallele, kanun arkalık tiyanşanını ozuklandırış, devlet bayrağı astıda kanunu umumlaştırış faaliyetini mas kademini kanat yaydırıp, kanunçılık teşvikatını asası katlamının birinci sepege bivasti yetküzdi. Autonom rayon faaliyetini kanat yaydırışkı karata taleplerini oturgu koyup, teşvikat faaliyetini Xi Jinping kanunçılık ideyesi, yeni devredeki partiyanın Şinjan'ın idare kılış tedbirini ögünüş, ızçılaştırış bilen birleştirip, layihani inçkileştirip, mesuliyetini çıngıtıp, kanun savatlarını umumlaştırış hizmetini daimlaştırışkı türtke boldu. Dikkatini rehberi kadırla, yaşla ösmürle, memuri kanun icra kılıkçı kadımla katarlık, nuhtuluk kişiler topuğu merkezleştirip, karhana, pen teknikide yenilik yaratıkçılığa yüzlünüp, nişanlık kanun savatlarını umumlaştırışını kanat yaydırıp, umumi halkının kanunçılık sapasını östürdü. Şunun bilen bilen türlük tarat kulağı tayınıp, teşvikat sepi berpa kılıp, ammağa yıkılışta çıngıtırıp, teşvikat faaliyetinin emeli önümüge kapalatlı kılıp, hak talep kanun desturini ammanın kalbige hakiki sığdırıp, kanunçıl Şinjan kuruş, Şinjan'ı mukim kılış, Şinjan'ı güllendirişini ilgiri sürüşini puhta kanunçılık kapalatıge igi kıldı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolağını eskertiyor.
3: Tamak ne ilmi buyrutup, sağlam uzuklana ili. Tamak ne pakız yap, eşip kalgan bulsa ele balaylı.
2: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaq ni ilmi buyurub, sağlam uzuqlana ili. Tamaq ni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb ala ili.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni ıstılını əvcə aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq ıstılı mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde otomobil çağı astıda tələy sınaş yok. Katnaş hadisi tuğdurğanlarının cevapkarlığı cezmen sürüştürülüdü degen dilo misalini diktinlağı sunumuz. Katnaş transport bihaterliki amının hayati, mal mülki ve cemiyetinin amivi bihaterlikigi münasivetlik. Katnaş hadisi tuğduruş cinayeti köpünce, otomobil heydeşliki bihasterlik, kaidigi hılaplı kiliş ve tələy sınaş psikikisinin kelip çıkıdı. Bu hayat ve mal mülki ziyan yetküzüplü kalmayı, hadisi sadır kılıkçı yine cinayi cazağı tartılış, pravisi bekar kılınış, diloh hatırısı saklanış katarlık eğir akıbetlerge duç gelidi. Kanunun töven çekedin halkıp geçişki bulmaydı. Cevapkar M2 Şincan'daki malum şirketinin sınav şiltiş mudududaki hadimi bulup, bu şirket M2'nin tez yollanma yetküzüşüge ruhsat kılgan. Hadisi yüz bergen günü M2 uçaklık toksikletini heydep tez yollanma yetküzüp şirketki kaçış ceryanı da yoldun doğrusuğu ötüp ketivatkan yolucu Joe X bilen sokulup getken. M2 Joe X'ni yöleb turguzgan dinkin toksikletini heydep özlükidin nek meydandan ayrılgan. Joe X mu özlükidin ayrılgan. Dilo yüz berip bir yerim saatinkin Joe X'nin baş kısmı yaralangaçka bir aram bulgan. Onun aile tevesi Go-X derhal sakçığı məlum kılgan. Go-X doktorhanada yetip 15 gün davalanğan dinkin davalaş ünün bermey ölüp ketken. Gun'en idarisi kanun doktorluk ilmi boyca cesetini tekşürüş arqılıq, ölgeci Go-X'nin baş sonaki sunuş, baş sonaki kanaş, meni çukki şekeliniş sebebinin köp əzalanın iktidarı acizlap ölüp ketkenliki inıklanıgan. Birinci sot kılgıcı sot mehkemesi sot kılıp bundak tepkarıgan. Cevapkar M2 katnaş transport başkuruş kanun nizamlarına hılaplık kılıp, zor katnaş hadisi peyda kılıp, bir ademnin ölüşünü keltirip çıkargan. Hem de hadisi de asasık cevapkarlıkını üstüge alıdı. Onun kılmışının katnaş hadisi tuğduruş cinayeti şekillendirgen, dep karab, cevapkar M2'ye kanun boyunca müddetlik 10 aylık kamak cazası begen. Şunun bilen bilen koşumcu hak talep dava kısmında malum mal mülük soğurucu çeklik şirketi, motorsuz katnaş vasıtası, 3. talep cevapkarlık soğurucu tölem çeki işçi de koşumcu hak talep davasıdaki davager GoX Katarlık 4 kişiye 550 bin yen tölem bir iş. Şincan'daki malum şirket koşumcu hak talep davasıdaki davager GoX Katarlık 4 kişiye 267.112 yuan 5 mu 1 pun tölen biriş doğrusu da hüküm çıkargan. Hüküm namı yetküzülgen dinkin M2 ziyanını tölep buldum. Caza ölçeş bek eğir bulup ketti digen sebep bilen narazılık erzu sungan. Kaşkar velayetlik otura halk sot mehkemesi kanun bu içe sot kılgan dinkin narazılık erzini kesim arkalık red kılıp esli hükümünü küçge ege kılgan. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin cinayet işler kanununun 133. maddesindeki belgelemeye asasen, katnaş transport başkuruş kanun nizamlarına hılap kılıp, zor hadisi peyda kılıp, ademnin eğir zahimlenişi, ölüşünü keltirip çıkargan, ya ki umumnun ve şahslarının mal mülkünü zor ziyanı uçurat kallığa, 3 yıldın töven müddetli kamak cazası, ya ki tutup turup emgeki siliş cazası berilir. Katnaş transport hadisi tuğdurgan dinkin keçip ketken, ya ki başka pevkulad da kabih kılmışı bolgallağa 3 yıldın yukarı, 7 yıldın tüven müddetli kamak cazası berildi. Keçip ketip, ademnin ölüşünü keltirip çıkargallağa 7 yıldın yukarı müddetli kamak cazası berildi. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin

0: Cina işlər qanununun 36-cı maddəsinin birinci tarmığında cinayi qılmış tüpəylidən ziyankəşlikə uçuruğuçi iqtisadi ziyanğa uçurğan bolsa cinayətçigə qanun boyunca cinayi cəza verilgəndən sırt əhvalğa qarab iqtisadi ziyanı töləb berişke hökm qılış kerek dep belgilengen. Qatnaş qaydəsigə qattıq rəy qılış asası tövənçək. Qatnaş hadisi tuğduruş cinayeti gerçe sevellik bilen cinayet ötküzüş ki tevə bolsun mu, lekin keltürüp çıkargan akıvetini eslige keltürgülü bulmaydı. Araq içip abdumobil heydeş, mest bulup abdumobil heydeş, süratini aşırıp heydeş, normadan artuk yük besiş, çarçap abdumobil heydeş, pravısız abdumobil heydeş, kızıl çırağını bösüp ötüş katarlık kanunu xilap kılmışlarının hemisi katnaş hadisi tuğduruş cinayetini keltürüp çıkardığan, köp körüldüğen amilla. Bir kıtımlı kanun belgelemeyi xilaplık kılış, iki ailini veyran kılışı mümkün. Bir xatar heydeş, özü ailesi dikile ve başkalarının hayatı, malmülük bir xatarlıkının en asası kapalıdır. Yol yürgende kıldın kıyık ketken hatalık, ömürlük əfsuslinişini keltürüp çıkırışı mümkün. Cezmen kanunu hürmet kılıp, kanunu rayı kılıp, hayatlıkı hürmet kılıp, bir xatar medeni heydeşini işe aşırış gerek. Programının torda hem türkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesleğe soruyduğun kanun mesleğiniz bolsa, solicitin abonçıla terminalini çürüp, programıda hem türkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının teximi köp esil məzbulları solicitin abonçıla terminalıda.
1: Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazimet prinsipi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Onsun nohiyasi xalq qurultiyi bilan qonun yurgizish birlashtirilgan birlashib harakatlanishini qo'llanib, mojaroni hal qilishda ko'rinarlik unumga erishdi degan mazmunda qitqiladi bo'ldi. Yaqinda Onsun nohiyasi Chingchuan bozorining ma'lum kentidagi dehqonli X bilan Wang X o'tirsida obort qilingan pasli va obort haqqini to'lash masalasida talash-tortish ko'rildi. Chingchuan bozorliq xalq qurultiyi vakili darhol bozorliq adliya o'rnining kadrlari bilan birlashib, naq maydonga berib, birlashib harakatlanishni murassa tartibini boshladi. Bunundan ilgari Li X o'zining 10 mo terilg'u yerini Wang X ga iqtisodiy ziroat terishga obort qilib berishni og'zaki putishgan. Ikki taraf obort muddati va obort haqqi o'lchimini putishgan. Yozma kelishim imzolanmagan. Dehqonchilik ziroatlarining qimmatining o'sishiga agishib, Li X obort haqqini o'stirishni talab qilgan. Wang X bo'lsa, og'zaki kelishimni xohlagancha o'zgartirishga bo'lmaydi deganini sabab qilib rad qilgan. Ikki taraf ko'p qitim yang ichida kengishib, natijasiz bo'lgandan keyin ziddiyat kaskilishib ketgan. Murassa guruhi oldi bilan talash tortish bo'lgan yerga berib, naq maydonni tekshirib, ayrim holda Li X Wang X bilan uchrashtirmay fikri almashtirib, ikki tarafning iltimos talabini savrchalik bilan anglab ziddiyatning tugunini ratlab chiqdi. Murassa jarayonida xalq qurultiyi vakili ikki tarafga nasihat qilib, yezidagi yurtdoshlar doim ko'rishib turdi. Terichchilik qilishga daxli yetsa, ikki taraf ziyonga uchraydi. Uning ko'ra, har ikki taraf bir qadam chekinib, qo'sh kafolat tadbirini maslahatlashgan tuzuk deb tushundirdi. Adliya o'rnining kadrlari Junhua xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturidagi yer obortiga aloqador belgilamalarga birlashtirib, ikki tarafga og'zaki kelishim qonun kuchiga ega ekan bo'lsa-mu? Lekin yozma isbot kamchil bo'lsa, osonla talash tortish kelib chiqadiganligini tushundirib, ikki tarafni butun ruhini turg'izishga yetakladi. Bir qanch qitim fikr almashtirish orqali murassa guruhi yozma obort kelishimini to'liqlab imzolash, obort haqqini muvofiq o'stirish, pasl doirasini oydinlashtirishdan iborat hal qilish loyihasini o'tirg'i qo'ydi. Ikki taraf birlikka kelib Wang X obort haqqini hozirgi bozor o'lchami bo'yicha o'stirishga qo'shildi. Ikki taraf naq maydonda yozma yer obort kelishimi imzolab, obort muddati, obort haqqini to'lash usuli va yer pasilini oydinlashtirdi. Yaqinqi yillarda buyon Chingchuan bozorliq xalq qurultiyi hay'at riyosati mavqeni asosiy qatlamni tuzash amaliyotiga qo'yib, xalq qurultiyi vakillari bilan adliya o'rni kadrlari birlashtirilgan birlashib harakatlanish murassa mexanizmini yo'lga qo'yib, xalq qurultiyi vakillarining al-ro'yi afzalligi bilan adliya o'rnining kasbiy afzalligini cho'nqur yug'urib, butun zanjirlik mojaroni hal qilish sistemasini barpo qilib, qonunchilik orqali yezi kentlarning inoqligini qo'ydi. 4-nji oyning 15-nji kuni Chingchuan bozorliq murassa ishxonasida Wang X purilishib ketgan hisobot daftarini tutib turib, dardini to'kdi. Wang X Liu X ga yollanib, mevilik daraxtlarni ulash xizmati bilan shug'ullangan. Ishni tugatgandan keyin Liu X igidorning qoldiq pulini uzmaganligi, shirkat ko'p qitim talab qilgan bo'lsa-mu, natijasiz bo'lgandan keyin Wang X Chingchuan bozorliq adliya o'rnidan yordam ko'p qitim talab qilgan bo'lsa-mu, natijasiz bo'lgandan keyin Wang X Chingchuan bozorliq adliya o'rnidan yordam so'rgan. Murassa naq maydonida Liu X o'ngaysizlangan holda, "Men qasdan nesi qoldirmadim. Bu tur tur igidori qip qolgan pulni uzungacha to'lamay, men taraf-tarafdan pul qarz elib obort qilib, ish haqqini berishga haqiqatan yo'l chiqara olmadim, pul chiqara olmadim" dedi. Wang X o'rnidan turib ochiqlanganini oldi. "Pulni chiqara olmadim deysiz. Sizning oldingi oyda yangi avtomobil almashtirganligingizni ko'rdim" dedi. Bozorliq adliya o'rnining kadri oldi bilan Wang X ning kayfiyatini tinchlantirdi. Andan Liu X ga dehqon ishlamchilarining ish haqqini berishga kafolatlik qilish nizomidagi alaqadar belgilemelerini eniq düşendirip, İgidarının kaldıq pulunu toluq bermesliki, siz bilen İgidar otursudaki macaranı keltürüp çıkargan. Bunu sebep kılıp, dehqan işlemçinin şakını neyse kaldırırsınız bulmaydı. Kanunda eni kılıp, ticaret xeym xatırını işlemçige artıp koyuş men'i kırıngan dep düşendirdi. Bazarlık halı kurultu vekili Liu X'ke adımı gerçilik ve davli noktasının nasihat kılıp, dehkan işlemçilerinin pul tepişi asanı emez. Van ikiz bir aile kişileri bu pul bilen turmuş kıyınçılıkını hal kılışını kütüp durudu. Loben buluş sütünüz bilen amının kıyınçılıkını tekimi düşünüşünüz gerek. Samimi bolgandılar andın uzakçı terakki kılgılı boludu, dedi. Kanun, davli ve adami gerçilik noktasının koş nasihat kılış astıda Liu X derhal kayıt berip pul gemleydiğalıqını bildirdi. İş hakkını tapşırıp alğandan keyin Van X alayten veyşinde muressek grupsığı rahmet etti. Bu yılı kirgenden buyan Çinçen Bazırı Halık Kurultu vekili bilen Adliye oranındaki kadrla birleştirilgen, birleşip hareketleniş mekanizmiga tayınıp 9 ziddiyetini hal kıldı.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşge aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: ihtiyatsızlıktan yan telefonunu yitirip koyganlığını, içki saklıguçtan nurgun muhim materyallarının barlığını etti. Vazipi icra kılıvatkan sakçılar, sakçı yardımcıları vədi berip, hatırcan bulun, biz çokum bütün küçümüz bilen sizge izleşip berimiz dedi. Yitip ketken vakit orun ve yan telefonun alaylıkını hatırlı valgan neken sakçılar, sakçı yardımcıları derhal izdep yitip ketken orunu tezden bekitti. Hem de yan telefonunu kaytırıp geldi.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
0: Hürmetli radyo anlıgıçılar, emdi Atunum rayonumuzda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydın məlumatı anlatımız. Ürümçede hava bulutluq, temperatura 7-15 Celsius gradus kuşa 3 bal qərbi şimal şamalı çıkıdı. Altay'da azıraq yağmur yığıb, keyin hava eçilidi. Temperatura 4-14 Celsius gradus kuşa. Çöçekte hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 4-18 Celsius gradus kuşa. Gulcada hava uçuk, temperatura 6-23 Celsius gradus kuşa. Bortlada hava uçuk, temperatura 7-20 Celsius gradus kuşa. Qaramayda hava uçuk, temperatura 11-20 Celsius gradus kuşa. Kütünde hava uçuk, temperatura 8-20 Celsius gradus kuşa. Şihenzide hava uçuk, temperatura 9-19 Celsius gradus kuşa. Sancıda hava uçuk, temperatura 8-19 Celsius gradus kuşa. Qumulda azıraq yağmur yığıb, keyin hava eçilidi. Temperatura 7-20 Celsius gradus kuşa. Turpanda hava uçuk, temperatura 15-29 Celsius gradus kuşa. Korluda hava bulutluq bulup, keyin eçilidi. Temperatura 11-25 Celsius gradus kuşa. Aksu'da hava bulutluq, temperatura 13-27 Celsius gradus kuşa. Atışta hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-28 Celsius gradus kuşa. Kaşkar'da hava bulutluq, temperatura 15-28 Celsius gradus kuşa. Xotende hava bulutluq, temperatura 16-31 Celsius gradus kuşa. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 7-15 Celsius gradus kuşa buludu, 3 bal qərbi şimal şamalı çıxıdı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Münbet Pırak programısını anlaşılanı karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendik mezmunlarda alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yez kentlerge nazar sahibimizde Cansu ülkesinin Nantong şehirdeki Üzme Pilisi Şincan'ın Olcanahi yazıda Tianşan ortak beyiş hozası çıkardı. Çıranahiyyası'da 26 man mobedinin moğlu hosul elinip, maşınlaşkan meşgulat dekkallarının kırımın aşırışıgı yerden berdi degen mezmunlarını anladığımız.
0: Kaltıs beyiş mahirleri sahipimizde Artürk Nahiyesi Tuzgül Bazırı'nın kadri Can Ziyankı asası katlamda 37 yıl yıldız tartıp milletler ihtipaklıkının bir tal urukuğa aylandı. Bayonun oblasti Jiang Tao Nungu elektrolog sözü şirketinin baş direktörü Tao Dengfeng Şincan'ın yezgilik el aspetlik alay mesulatlarını bütün memleketki sattı digen mezmurlar diktanladı buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde Dörbülcün nahiyyası da dehkan çarvıcılar hikaye sözleş musabıqsi ötküzüldü Katarlık uçurlarını anladığımız.
0: Radyo anı uçurlar. Programımız Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratku Slow Shooting abonçları terminalda maz kademde anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anlığılı bulundu. Hem de deyiktiğinle programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: radio anlatıcı. Bugünkü günün vatkanı yazı kentlerge nazarı sahipimizi köpçülükke Cansu ülkesinin Nantong şehirdeki Üzme Pilisi'nin Şincan'ın Golcu Nahiyesi de Tiyanşan ortak 5 oğuzsı çıkargalık hakkıdaki hikayeni sözler verilmiş.
1: Yakınki günlerden boyan Golcu Nahiyesi'nin Nantong şehri Şincan'a kesipler arkalık yerden beriştiri Tiyanşan Baobao Üzme Pilisi Üstürüş Basısı'da aksıllık üzme köçtünü umumlaştırıp üstürüş hizmeti kızgın elip berilip atattı. Bu yıllık peli kurdu bir kış pesli resmi başlangan bulup çikilgen bu aksıllık üzme köçetlerden 70-80 kündün keyin üzme yopurmaki üzülüp üzme pilisi bir kış kışıltıladı. Nantong şehrinin Şincan'a kesipler arkalık yerden berişideki muhim emeliyeti bulu süpüte bilen bu türde kesip arkalık yezi ilgilikini güllendiriş radyo yadro kılınıp kademde bir iz kaldırılıp karhana bilen dehkallar ortak bakıdığan ortak beyişinin yeni yolu tepip çıkıldı.
0: Tiyanşan Baobao Üzme Pilisi Beğiş Ülge Bazısının aksıllık üzme köçtü öz türüş nek meydanında tertiplik aldıraş menzere asta asta namayan bulup, Adem küçü emgeki bilen zamanvi maşin üsküller mükemmel birleştirilip, yokur ünümlük maslaşkan meşgulat endisi şekillendirildi. Adem küçü bilen maşının zic maslişi tikiş meşgulatın umumi ünümünü zor derecede öztürüplü kalmay, yine vakit ve Adem küçü tenerikini körünerlik tecep, tutaş ketken aksılık üzme köçetlerini tez, retlik aldığı toprak tikip, kiyinki üzme pilisi bakmışlık üçün puhta maddi asas selindi. Tiyanşan Baobao üzme pilisi Beğiş Ülge Bazısının teknik kadimi Nurali Tursun Niyaz Mundak dedi. Bu yıl bazda yığından köpertilgen aksıllık üzme öz türüş külümü 1200 mo bulup, köçet sorti Cansu Nantong'dan kirgüzüldü. Bu sort suğak çıdamlık, suğakka tonlap kiliş çıdamlık, maslişçalık küçlük, onun

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Anadolu'cular. Kumul şehri Ar Türk Nayi Tuzgül Bazırı'nın bir payan zımında Tuzgül Bazırı'nın Kadri Can Ciyan Hı'nın hikayesi kodu bir yıkımlık dastanı okşaş her millet amının arlaşış almış duruş yuğuruluşunun tesirlik sahipsini bitmekte. Bugünkü kalt bir iş mahirleri sahipimiz köpçülükke Can Ciyan Hı'nın Tuzgül Bazırı'da 37 yıl startıp Milletler İttifaklığı'nın bir tal uruku bulgalık doğrusudaki hikayesini sözler birimiz.
2: 1959 yılı Can Ciyan Hı'nın ata anısı Çigra rayonga yerden bir iş çakırgıga avaz koşup ayrım halda Jiangsu ve Shandong'dan bu toprak gelip yılda starttı. İkinci evlat Şincanlık buluş süpüte bilen Can Ciyan Hı ata anısının işlerine varislı kalıp da kalmay tekimi muhimi millet talqıgan aşu çoğunkur dostlıkını özünün 37 yıllık asasi katlam hizmet hayatı hızın durdu.
1: Can Ciyan Hı'nın isidi kilişçe ballık çağlarıdı Tuzgül Bazırı'nın şaraiti cephalık bolsu mu lekin herkaisi milletler arasındaki dostluk ezelden üzülüp kalmagan. O kiçikidin tartılı asalık millet dostları bilen bile oynap bile çoğun bolgan. Can Ciyan Hı mundak dedi. Minin nazirimde ezelden millet ayrımısı yok. Biz hemimiz bu ziminin balları. Roze yiğit, kurban yiğit, bahar bayramdaki kuşal külk çakçaklar. Yine tamak üstüledeki künseri yuğurul vatkan hogu, nan katarlık bu künlülük işler burla millet çigrisini bozup taşlap. Pekat hoşunlar arasındaki mihir muhabbetli kaldı.
2: Bu xil öz ara hemden buluş ruhi Can Ciyan Hı'nın cismada 37 yılını bir gündek ötküzgen emeli hareketi aylandı. 2010 yılı ve 2011 yılı o Tuzgül Bazırı arı mahalle kentindeki kent ahalılarını keştçilik, şopurluk, aşbazlık katarlık, maharet boyuç terbiyeleşki katnışlık teşkillep. Dehkan çarvıçılarının yançıkını tompaytıp, terakkiyat neticelerinin tekimu köp yurttaşlarını menfaatlendirdi.
1: 2018 yılı Tuzgül Bazırı Kora kentinin ahalısı Enver Zakir bilen tukkalışıp, uruk tukkan bolmuşsu mu uruk tukkandı mı yıkın üdülgan dastanını bütüp çıktı. Enver'nin putu aciz bulup, kotunu baldırlı alemden ötken, üç balısını yalgız bir kıvatkan bulgaşka turmuşu kıyınçılık işe de kalgan idi. Bunu körgen Can Ciyan Hı tit boldu. O kayıt ziyaret kılıp, ehval inkas kılıp, onunla muhit tazlık işçisilik hizmetini tepip verdi. Enver'nin putudaki yanpaş boğumdu keserlik özgürüş bolgalıktın operasiya kılışkı toğır kılgalıkını bilgendiğin ki, operasiyadan burun komul merkezi doktor hansıgı berip, bir kısım hıracatını öz yeniden çıkırıp yardan berip kalmay, yine doktorlarını paal maslaştırıp, operasiyanın oğuşluk buluşuğa kapalı tıkıldı. Şunu deyken, meyli, dem, iliş, bayramlarda yoklaş bolsun, ya ki, koy kotonini birlikte remont kılış bolsun, Can Ciyan Hı'nın siması ezelden kem bulup bakmedi.
2: 2019 yılı, Enver'nin oğlu daşını bitkizdi. Bu adli satta dada tuncu bulup Can Ciyan Hı bilen meslehetleşip, balamni herbiylikke katnaştırıp vatenge cevap kaytıraylı dep oylavatı men dedi. Bu zor işenç, her kitimlik şahsiyetsiz yar yölek buluştun gelgen bulup, kandaşlık munasibiyetinin halkıp hayatlıktaki en müstehkem yölençükke aylangan idi.
1: Bu dostluktuğun yıltızı hatta Can Ciyan Hı'nın atısıdan başlangan idi. Tuzgül Bazırı arı mahalli kentindeki yaşınıp kalgan yardım, yarem İdris'nin salametki yakşı emez. Onun üstüge perzentleri köp idi. Can Ciyan Hı küçük vaktadan başlap dadısı daim bu ailek yardım kılıp geldi. Kiyin çoğun bolgan deyinkin Can Ciyan Hı bu mesuliyetini ötküz verip, Yarem'nin ballarının mektepte okşi, işki oralışıdan tartıp durmuşurik uşak düşek işlerce toktumay yardan bədi.
2: 2024 yılı 4. ayda yaşınıp kalgan Yarem alemden ötdi. Can Ciyan Hı bu xəbərini anlap dərhal yedip bardi. Yarem'nin perzentleri onu görüp, xuddi yakın tukkununu körgendek onu kucaklap isedep yığılap getdi. Şu dakikada Cangcianhe şunu düşündü ki, onun koluğa alğını dadısının yakşı könlü bulup da kalmay, yani bir ailenin çoğun kurma muhabbeti idi.

乐响起，放声唱，咱们新疆是个好地方。美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会，

天的瓜果最可口，文化厚重属风流，西部名城占鳌头，邺城的石榴大有

Növətdə Barikül nahiyəsindəki hər qaysı yezi bazarlar tevit ölçküsünün tevitini eliş altın məzgilini kütüb aldı. Çarvıçılar hava uçuq küllərini çın tutub tevit eliş bilən aldıraş buldu. Ap-aq yumşaq ölçkü tevitdi, şu çaydaki çarvıçılarının kirimini aşırıb beyişidiki yumşaq altınğa aylanıp çarvıçılarının turmuşunu barğansıri yaxşılışıqa küç qoşdi. Çoğun kolin çəri yeza Çaşa kentindeki bakmacılık çoğun ailesi Junis Bakit Bultur İşki Mongol'un Ordos şehirden 400 tevitlik ölçkü seti verip nesilini yakışılıp topunun tevit çıkırış iktidarını körünerlik östirdi. Hem yukarı meksulatlıklarını tallaş arkalık şu çayda yukarı meksulatlık tör topi berpa kıldı. O mandak dedi. Bultur 400 tevitlik ölçkü kirgizip Her mo tevitlik ölçkiden elingan tevitni 700 gramga yetkizdim. Bu yerlik ölçkininkiden 2-3 kilogram eşip, tahminen 80 000 yuan kirim kıldım. Men bunundan ayti hoşal.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
3: Adaş, yana qancılık bağımız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yana 30 kilometrli qaldı.
3: Öyge az kaldı ya Xotan, ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı. Dikkat kıl! Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılı, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tıprak programımızı boyu canlı çişberdik, anlıqının lağı rəhmət. Ətki Munbet Tıprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hekayeler davamlıq diqqetinlerdi boludu.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Nepal'nın Novagod nahiyesinin Jintan kentide Palampay, İtiz, Çayzarlıklar, Yeşillikı pürkengen bulup, Sap çayının kuşpırkı tağ etigini bir alğaydı. Kenetki zamanevi çayçılık kesbi yerden beri sıxıda, kenet ahalları ilip gelgen yeni yupurmaqlar, yemiriş, içtiş, kurutuş qatarlıq iş tertipleri arqalıq temlik igiz tağ çiğe aylandı. Jintan kenti organik çay işlep çıkarış kooperatifinin mesulü Salman Taman'ın gülkakaları içilip getdi. O mındak dedi. Hayati küşkü dolgan yezi kene tür bolgaşka çay teriş ve pişiklaş bizning yıllık kirmimizni körünerlik aşırıp, bütün kenetinin yeni mu terakki kılışıga asas saldı. Yakın kıyılardan bu yan Jungo'nun Nepal'da turuşluk baş elçihanesi, Jungo, Cenubi Asya devletleri namratlarını azaytış ve terakkiyat hemkarlık merkezinin supluluk rolünü pahal cari kıldırıp, dikkatini Nepal halk amısının en ciddi ihtiyacını merkezleştirip, hayati küçük dolgan yez kenet, parlak kelgüsü, manna planı katarlık nurgun küçük hem güzel halk turmuşu türlerinin Nepal'da emelilişini ilgiri sürüp, Diqqatni yezigilik ishlab chiqarishi, maktab ma'rifi, ichimlik suv bexatarligi qatorliq sohalarga markazlashtirib, shu joydagi xalq turmushini yaxshilashga ko'p tarafdan yordam berdi. Bu turda yerliklashtirib qatnashtirish bilan iqtidor qurilishiga tang ahamiyat berishdi cho'ng turilib, Jungo-Nepal do'stligi asos qatlamda yiltiz tortqizildi. Novakotning yer shakli igizpas, tog' tizimlari qat ko'tirib turdi. Shunga 9 tağ şehri dep atalgan. Aldın qasırının 70-ci yıllardan başlap, Jintan kentetkiler çay östürüşünü sınaq kılgaydı. Çay yasaş yönler sanatı ve ananevi ticaret usulü tüpeyildin, uzundun buyan şu çayının çay mahsulat mıhtarı ve süpti köngüldeki dek bulmağaydı. Tamam muhbırgı mındaqtıdı. İlgiri çayçı dihkallar pekat yeni yupurma xam eşyasınılı satatdı. Bazı erzan, xorişi köp idi. Tirikchilik qilish uchun nurg'un yoshlar yurtidan ayrilib, yiroq shaharlarga yoki chat ellarga berib ishlashga majbur bo'ladi. Amgak kuchlarining iqib ketishi kanatning namratligini og'irlashtirayotgan edi. 2025 yili 5 oyda ayati kuchga to'lgan yez kanat choy turi Jintan kentida rasmiy yo'lga qo'yildi. Bu turda ilmiy choy terish texnikasi o'rgatilib, Dehqonlar organik teriş ve böləklər boyunca pərviş qilishni ügünü aldı. Kəsib ticareti cəhətdə kənətki 165 aylık çayçı dehqan Jintan kənti organik çay işləb çıxırış kooperatifini təşkilləb, kəsibləşkən kiçik mikro karxanığı tərəqi qıldırıb, terişdən pişiqləb işləşkicə, tərbiyələşdən setişkici boğan bütün kəsib zəncərini şəkilləndirdi. Turunun icraiye mesulü, Jungo Yezgeni Terakiyat Fondi Cemiyeti Nepal İşkanısının modiri Zhu Ji Chang tunuşturup mındaktırı. Tür Jungo'nun çay teriş, pişiklaş

Hürmetlik radyo anıqçılar. Jongo'nun devlet reisi Xi Jinping'nin tähliwige binaen, Tajikistan Zongtuğu Rahman 5-nji ayning 11-nji gündün 14-nji günigeçe Jongo'da devlet işleri ziyaretide boldy. Ziyaret arıpsıda Rahman düşenbide Jongo muhbirinin mäxsus ziyaretini qobul kılganda, yakın yıllardan bu yan Tajikistan bilen Jongo'nun her qaysi sahalardaki hemkarlığı üzlüksüz kengeyip, iki taraflık münasibet üzlüksüz yeni pelliğe kötürüldü dedi. O mundaq dedi. Jongo Tajikistan'ın yakın koşnisi, hem stratejilik hem rayi. Diplomatik münasibet ornatkan 30 neçi yıldan bu yan, iki devlet intayin dostane hem özara işinidigan münasibet ornatdı. İki taraf siyasi cihette özara işini terakki kıldırış doğrusundaki birleşme bayanatını imzalışıga ergişip, iki devlet münasibeti yeni tarihi seviyeye götürüldü. O bunlarını bildirdi. Men iki devlet oturusudaki yüksek şenç ve icabi söhbet mekanizmidin memnun. İki taraf siyasi diplomatiye, iktisat soğuda, adımiyet katarlık sahalardaki hemkarlıkta pahalı neticelerini kolu keltirdi. Hem de erkaisi sahalardaki hemkarlıkını yanımı çoğunkırlaştırıp, inak koşundarçılık, dostluk münasibetini müstehkemlep, ortak terakkiyat ve gülünüşünü ilgiri sürüşki küş çıkardı. Rahman bir belbağ bir yolunu ten kuruş teşebbüsü üstüde toxtalğandı mundaq dedi. Bu teşebbüs özara işinişini ilgiri sürdü. Özara menfaat yetküzüş hemkarlığını çoğunkırlaştırdı. Bir belbağ bir yolunu ten kuruş Tajikistan-Jongo münasibeti tarihideki yepyeni sayıpını içip, işki devletin hemkarlık mezmonunu beyitti hem nurgun emeli neticelerini kolu keltirdi. Bu ramka aslında bir qatar zor ul esleğe türleri Tajikistan'ın her qaysi caylarda ilgiri sürülmekte. Zamanevi taş yol, tonil ve energiya esleleri arqa-arqadan pütüp, Tajikistan'ın her qaysi rayonları arasındaki alaqını küçeytipli kalmay, bu devletin rayon katnaş tügini ve eşya obrot merkezi berpa kılışka asas saldı. Rahman bunlarını bildirdi. Bir belbağ bir yolunu ten kuruş teşebbüsü selinmini aşırışını yanımı ilgir sürüp, işgı orulışış porusti yaratıp, kesip terakiyatıga törtkü buludu. Hem ilgar teknikalarını kirgüzüşke paydalıq bulup, Tajikistan'nın xalıq durmuşunu yakşılaş ve xalıqnın turmuş seviyesini östürüşten ibaret, strategilik nişanını işgı aşırışıga yardan berdi. Tajikistan bir belbağ bir yolunu ten kuruşka davamlık aktif katnışıp, rayon mukumluğunu ilgiri sürüş, iktisadi alakını çoğunkırlaştırış ve ortak gülünüşünü şaşırış için tök koşunu halaydı. Rahman növetki halkıra vaziyet doğrusunda mundaq tepkir sattı. Bugünkü dünya yerşari karakterlik tokunuşunun köpüyüşü, coğrafilik siyasi ciddiliknin küçüyüşü ve ananevi ve gayri ananevi xayıpslik hırsı girelişip gidiştek mürekkep vaziyetki duş gelmekte. Moşundak arx görünüşte dünyada mukumsızlık ve iniksizlik doğumluk küçeymekte. Şunun bilen bir vaxtta, erkesi devletler xayıpsizlik, icdimai iqtisat qatarlıq sahalarga çetilidigan nurgun tehditki duş gelmekte. Ortak hırs aldıda hemkarlaşıp hareket kılışını küçeytiş, özara işinişini ilgiri sürüş, icabi söhbetini kanat yayduruş katarlık teşlik, mukumluk ve imkaniyetlik sicil terakiyatı kapalet kılışını məqsəd kılgan törülük tedbirlerinin muhimliği bağın sırı gəvdülendi. Mojindak arıq görünüşte, Jongo teşebbüs kılgan insaniyet takdiri ortak gəvdüsü bərpa kılış idiyisi muhim real əhmiyyətki ige. O bunlarını tekitledi. Tajikistan başın ahırı xalqıra kanunğa asasen barlıq talaş tartış ve tokunuşlarını teş yol bilen hal kılışını teşebbüs kıldı. Teşlik, mukumluk ve imkaniyetlik sicil terakiyatını aldıngı orunğu koydu. Tajikistan xalqı ilgiri işki uruşunu başını keçirgen. Şuna teşlik ve mukumlukını teximi qadırlaydı. Rahman mundaq dedi. Növetki xalqara vaziyette sığdırışcan, özra hürmet kılış ve milli kımmet karışını qoğdaş asasığı ornutulgan medeniyelik sözleşişi alaydı ähmiyetki ige. O mundaq dedi. Tajikistan Jongo bilen bolgan adimiyet almaştırışı ve hemkarlığını kanat yeydirişka yüksek ähmiyet berdi. Onu ananevi dostlukını müstehkemleş, el rayını tutaştırışını ilgiristirişinin muhim ul teşi de karaydı.
Yaqın yıllardan bu yan tekhimi köp Tacikistan yaşları Xanzu tili ögendi. Konzu şöyani el rayını tutaştırış ve özra düşünüşünü ilgiri sürüşte aktif rol oynadı. Şunun bilen bir vaxta Luben Kasıphanesi Katarlıq hemkarlıq törleri Tacikistan'ın yukarı sapalıq ixtisaslıqlarını yetiştirişige yardım berip, ilgar bilim ve texniki tarqıtışını ilgiri sürüp, içki devletinin adımiyet hemkarlıqının muvaffaqiyetlik ülgüsüge aylandı.

0: işte birinci olsanız zaten şunu atacağım.
1: Bir kaka sanırım izin çıkayım ben. İmtihanda birinci bulsam o yeni lan tutulanlayım ben.
2: Çoğunla çıraylık yapkıl işini ögün iş gerek.
3: Ulan demiş ki sen adı bazı yakıldı. Özendim nasıl bana hoşmamdı.
4: Abba bu kadar mal işini bulamdı.
2: Balılar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişanlık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Ata Allah bol iş gerek ko.
5: Balılarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
0: Balılarımızdan köyüne yerim olgan, hoş boğan, açıq gelgen vaxtlarga ehmiyet vereyli.
6: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bolsa, devlet müstakil bolur.
7: Uzaq tarixi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
8: Qaytı qayratki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
9: Junhuanın qat götürüş üçün okuyman.
7: Oxşaş bolmagan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatir meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
9: Kızıl bayraq üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı qasem kılımız digen merdan küyge kulaq salaylı. Vatan en ihtiyaçlıq cayğı baraylı.
7: Yaşlıkımız urğumaqta. Vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını ağladım.
8: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
10: Siz aldığınız kılımı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
7: Tenterbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
9: Topni 400 numarı verdi. Jungo komandisi topni yakış kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
7: Emgekçiler yeni devirinin güzel sahipsini açtı.
2: Burmumuk'tan stanokçı, Tokyo'lu'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki sene buyumları.
7: Devletinin mühim kuralları Jungo yasımcılığının tövrikidir.
2: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
7: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
2: Kadimdin hazırgıca cungoluğla en kadirleydiğen pezilet Ali Canaplık.
11: Ali Canaplık, turmuşka sınıp ketken herket mizani.
2: Ali Canapla samimi kilidu. Könlü köksü kən ademle Ali Canapladır.
11: Ali Canapla yaxşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yaxşı niyetle muamele kıldığanla Ali Canapladır.
2: Ali Canapla samimi rastçıl buludu. Vədisi vapa kılalaydığanla Ali Canapladır.
11: Ali Canapla'nın nəzər dairesi kən buludu. Yıraqını körəleydığanla Ali Canapladır.
2: Ali Canapla etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilerdir. Ali Canapla Katar'da duruş, Ali Canapla'ğı doğrulunuş, kemter Ali Canapla'dan buluş, cungoluklarının ruhi intilişidir.

Kadirlik dostlar, onabat kılınlar sənət səhnisi programımızı. Programımızda Ermilat Xalqının nadırı naqış muzikleri uzun onad pulu vatıdı. Hem de Kırgızca naqışladın sizler en güzel naqışını uzun onayı sunumuz.

Kadirli dostlar, programımızın davranışlarımızı anlayıp atkınanlar sen et sahnesi programımızı programımızda her millet halkının nadir nakşı müzikleri huzuruna bulup atıyor. Hem de Kazakçı nakşıların Karlı Gıçın namlık nakşını huzuruna sunumuz.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde davalaşka alakadar haber tekitinlerdi boludu. Yakında Devlet Sahiye Sağlamlık Komiteti 2024 yıllık devletinin 3 derecelik ölçümüne yetken hükümet doktorhanalarının netice önümünü bağlaş netice kaygısını ilan kıldı. Şincan Uyghur Abdonom Rayonluk Halk Doktorhanası ela netice bilen devletinin küzütüş körsetküçü de A koşulgan derecege erişip, memleket boyunca 3 derecelik universal doktorhanı bolup bağalaşkı katnaşkan 1658 doktorhanının aldınki 10% işçide turdi. Bular bu doktorhanının devletinin 3 derecelik ölçümge yetken hükümet doktorhanılarının netice önümünü bağalaş elip berilgandın buyan, o da 5 yıl A derecelik doktorhanlar Katar'dan orun eliş asası da emelge aşırgan zor tarihi halkış bulup, bu doktorhanının memleket boyunca 3 derecelik hükümet doktorhanıları işçide aldınki Katar'a resmi kirgeldikiden direk biridu.

Hürmetli radyo anlıkçılar. Anlavatkanınla Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın bir vasıta anlatılı vatkan, ten saklıqı zor baylıq programımızı.

0: Şinjang radio televiziya stansisi Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilot nusxasi toriga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra bo'ladi.
1: Saat 8:20 Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio anglayalaysiz, xabar ko'ralaysiz.
2: Saat 9:20 Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvoldan, uchirlardan xabarda bo'lasiz.
3: Saat 11:00 Sulu Shiting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlham ağızı urgutudu.
2: Saat 13:20'de Sulu Shiting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki pultijay hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsuz.
3: Saat 14'te Sulu Shiting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shiting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Shiting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shiting Aptitalı yardım verdi.
3: Saat 17:20'de Sulu Shiting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19:20'de Sulu Shiting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20'de Sulu Shiting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcuğa aylanıdı.
6: Saat 22:20'de Sulu Shiting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Sulu Shiting Aptitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
7: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
3: Bağla Vatkanala, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının ten sağlıklı zor

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Radio anglıqçı dostlar, bu sahipimizde keş tuğluğanda geli kurup geçse, qanda qilish kerek degen mazmun diqqatinglarda bo'ladi. Bugün köpçelikke tavsiye qilinadigan oddiy hareket, uxlashdan burun bir talpa qizdan güni yo'l qilib, suv temi mug'idek siqib etib, karvat beshidagi o'rindiqning yo'lanchigiga qo'yib, yuz tarafga qaratish. Hava bir qadar issiq joylarda nurg'un kishi hava tengshigichni ichib uxlaydi. Uyg'onganda geli qurib og'riydi. Burni qichishidu, hatto burni qanaydu. Hava tengshigich suv tush bilan billa havodagi ko'p miqdordagi suvni yo'qotib, uy ichining namligini 30% dan tövalli deb aytadi. O'lingida tabiiy parlangan suv pari qisman o'rinning namligini 50% dan 60% gacha yuqori ko'tara oladi. Bu dal nafas yo'lining eng rohat doirasi hisoblanadi. Usuli bir tal sap paxta lüngini tallab, pak suğu çılgandın giyin küçəb sıqıb qurutumuz, su tamçılımıza muvafiq buludu. Karavat beşedeki işkapının üstedeki orunduqnun üylənçüki, ya ki keyim az kuçqı yeyib, közge 20 metr ətrapıda arlıq qoyumuz. Əgər öyçi

Bir derecede kurgak bolsa, iki tal lüngünü almıştırıp işletsek, ya ki lüngünün yerimini lık su kaçalanan daskı çılap, kalgan yerimini sırtkı sangıltıp, kapilyarlık roludan paydalanıp, davamlık parğa aylandırsak buludu. Öl lüngü bilen yüzünü bivastı yepip, tuncıkıp geliş katırdan saklanış gerek. Bugün uklaştan burun öl lüngü esip koyun, ete ettigen oyğanğanda geliniz sılık kopsiz. Hem de yerim keçede ornunuzdan turup su içmişsiniz mi buludu? Hava tenşügüş temperatürünü tövelli tutu, lünge nemlik saklaydı. Her kaysi öz mesuliyetini ada kılıdı.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılığı əmdi, Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 7-dən 17-8 gradus keçə. Altayda azraq yamğur yığıb, keyin hava içilidu. Temperatura 4-dən 14-8 gradus keçə. Çöçəkdə hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu. Temperatura 4-dən 18-8 gradus keçə. Olcada hava uçuk, temperatura 6'dan 23 Celsius gradus kıca. Bortalada hava uçuk, temperatura 7'dan 20 Celsius gradus kıca. Karmayda hava uçuk, temperatura 11'dan 20 Celsius gradus kıca. Kütünde hava uçuk, temperatura 8'dan 20 Celsius gradus kıca. Şihanzda hava uçuk, temperatura 9'dan 19 Celsius gradus kıca. Sancıda hava uçuk, temperatura 8'dan 19 Celsius gradus kıca. Qumulda azraq yamğur yığıb, keyin hava içilidu. Temperatura 7'dan 20 Celsius gradus kıca. Turpanda hava uçuq. Temperatura 15'dan 29 Celsius gradus kıca. Körülda hava bulutluq bulub, keyin içilidu. Temperatura 11'dan 25 Celsius gradus kıca. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 13'dan 27 Celsius gradus kıca. Atışta hava uçuk bulup keyin bulut donudu. Temperatura 14'ten 28 Celsius gradus kıca. Kaşkarda hava bulutluk. Temperatura 15'ten 28 Celsius gradus kıca. Xotende hava bulutluk. Temperatura 16'ten 31 Celsius gradus kıca. Ürümçide hava bulutluk. Temperatura 7'ten 15 Celsius gradus kıca buludu. 3 bal şamal çıkıdu. Hava raydın məlumatı anlattıq.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqçılar, güzel naqşı müzikilleri bilen dil tarınlarını çekip, acayip mongdun yasağı başlap barğıçı, sənət səhnisi programımız yeni siler üçün hizmetli buludu. Mən riyasetçi Roşen Gül İmam. Qadirlik dostlar, aldı bilen köngül aramınlardığı buludığını, Balan Tonci Dada deyende namlıq naqşı. Qani, həmimizden bəhər

Dostlar, anlavatqınınla Dostluq Gülü namlıq naqşı.

Hürmetli radio anlatıcılar, Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sənət Səhnisi programı bu yedi canlı çiş bərdük. Anlığına lağı rəhmət.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi masala. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimgi programmamizda mundaq mazmunlarda olib chiqib beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda qumliqning chetidagi yetti gul giyoh parniki to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifimizda Janubiy Shinjang temir yo'li Oqsu Moralbeshi bo'likining iqtidorini oshirib o'zgartirish qurilishidagi tunji to'kimdagi 4 uchrashish yo'l berish vokzalida qatnash boshlanganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda mamlakatlik eng go'zal arziyat kadri Farhod Nasriddinni tanishtiramiz.
1: Programımız yine Shinjang Radio Televiziya stansiyasining yangi taratqu solushiting abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgiriki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Meytuan 2026 yıllık May Bayramlık İstimal Ahvalini Közütüş Doklatıdı Körüstülüşçe, Memleket Boyça 10 Nahiye Rayon Sayahat Kızgılıkı Tizimlikinin işçide. Gulji Şehri bilen Kütün Şehri Tizimliki kirgen bulup, Mihmanhanı İzdeş Kızgılıkı zor derecede aşkan.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp randar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: yurtumdaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Kunluk'un çetedeki yette Gülgiyah Pardinki doğrusu da sözlep birimiz.
1: Asırı Gülgiyah istimali devamlık yukarı götürülüp, ammanın turmuşunu izinletlepli kalmayı, yeza alahidi kesiplerine mu yeni yol açtı. Teklimakan Kumluk'un Cenobi çetdeki caylaşkan Hoten Nahiyesi'nin yeni avat yezisi, Parçi kentte de 56 yaşlık Mehmet Abdullah Hoşur Gülgiyahlarga bolgan kızgın muhabbetige tayinip, terikçilik sahasiga köp yıl çoŋqur çöküp, çıraylık gül bilen 5 yoluga kadem koydu.
0: Mehmet Abdullah'nın Gülgiyah östürüş bazısı da parnikla retlik tızılgan, güllerinin hoş edi, hemme yerini kaplagan edi. 150 halın artık Gülgiyah bük baraksan ösken bolup, Kızıl gül bergeleri ken giyilip, şatari gülü kuşpurak çeşip durattı. Kan neyşin, encür derhi mayısı katarlık her hıl gülgiyahla hayati küşkü tolgan idi. Mehmet Abdullah gülle arası da uyaktın buyakı meyip, şah yopurmaklarını inçkilik bilen çatap, tüpnün ösüş ehvalını tekşürdü. O mınak dedi. Gülünü kiçkimden tartıpla yakış görettim. Etrafımdakiler mi gülünü yakış görüdü. Bu benim gül östürüştüki sebebim. O ilgiri sırtkı işlemçilik kılgılı çıkandımı yurtunun tuprakıga izçil köngül bölüp gelgen. Yakınki yıllarda muyan Gülgiyah bazırı ihtiyacının üzüksüz eşi vatkallıkı istihbalının parlak işkerlikini görüp yurtuğu kaytıp igilik tiklep kızı kişini kesipki aylandırışkı bel bağlıgan. O kesbi asaskı iyi bulmağaçka, kitap seti verip, materyal izdep, terikçilik mahirlerden meslehet sorap, az azdın bilim toplap, Gülgiyah mayısı yetiştiriş, künlülük perviş kılış, kesellik ve haşarat zehrinin aldığını eliş katarlık, ilmi muhim noktalarını ilgilep, sevruçalık bilen, emeli işleş arkalık, terikçilik kıyın buluş meselesini hel kıldı.
1: Әcірінің теге алтын дегендек, көп ел көңіл қойып пәрвеш қылыш арқылық, оның терікчілық көлімі дәсләпке кичік лапастын, азырқи өлчемнәшкен 7 парниққа тәрәкі қылды. Бұның ішчіде, төтіде, әрқыл гүлгіяқларыны етіштірді. Үшчіні майсы етіштірішке ішлітіп, көлем білен сүпәтіні тән азырлыған терікчілық әндесіні шәкілләндірді. Hazır Mehmet Abdullah öz aldığa östürüş endişesini kullanıp yetiştirgen gülgiyahlarının türü mol. Süpti yakşı bolğaçka her kaysı pazarlarda setilip setilişi muqim boldı. Coş urup ravajlanğan gülçilik kesbigi tayinip o her yeli 100 min yön etrapı da kırım kılıp turmuşini barğın sıra yakşılıdı.
0: Mehmet Abdullah gene şu kentki işki dihkanı işki orullaştırıp, yurttaşlarını işki aldırdılar, mukum kerimge iyi kıldı. Kelgüsü terakat üstüde tohtalganda Mehmet Abdullah, tolup taşkan arzu bilen, derekçilik kölümünü devamlı kengaytip, tekimi köp ala süpetlik gülgiyah yeni sorti ve ilgar derekçilik teknikisini kirgizip, gülgiyah süpti ve mesulat miktarını yanımı östürüp, hotenin güllerini tekimi yırak caylağı satımen dedi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Büyük Slovakkan Şincan. Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Cenubi Şincan Tömür Yolu Aksu Maralbeşi bölgenin iktidarını aşırıp özgertiş kuruluşudaki Tuncu Türkümdeki Töt Uçuruşuş Yol Biriş Vokzalı'da katlaş başladığı kallıkını tanıştırımız.
1: Yakında Cenubi Şincan Tömür Yolu Aksu Maralbeşi bölgenin iktidarını aşırıp özgertiş kuruluşudaki Aksu Gerbi Vokzalı, Aykül Vokzalı, Yeçen Fang Şerqi Vokzalı, Doyaşan Vokzalı'dan ibaret 4 uçuruşuş yol beriş vokzalı bitti. Hem de katnaş başlanıp ticaretke kiriştirildi. Bu kuruluşun baskışlık neticege erişkenlikidin direk bir adı.
0: Uçuruşuş yol beriş vokzalı tak linyelik tömür yolunun yandaş yolu okşaydı. Bununla poyizdin vakitlik tohtap yol berişini işka aşırıp, tak linyelik tömür yoldaki poyizlarının yürüyüş, saklaş vaktini zor derecede kıskartıp, linyanın umumi transport ünümünü körünerlik östürgülü boludu.
1: Cenubi Şincan tömür yolunun Aksu Maralbeşi bölükünün umumi uzunluğu 216,193 kilometre. Yeni Asya-Yavrupa çoğun kuruqluq kövriki iqtisat koridorunun muhim liniyesi, şundaqla Cungo-Yavrupa növetçi poizi yolunun açqışlıq tərkibi kısmi. İqtidarını aşırıp özgertişdin ilgiri bu bölək taq liniye boyunca işçidin yanıdığan devigatıllıq tömür yol bulup, toşuş iqtidarının paydılınış nisbiti 99%'dan köpürekke yetip, uzak müddet toluq yürüş alıdı da turgan. Şincan tömür yol tarmakları Cenubi Şincan rayonunun yolucu ve yük transportunun yukarı ünümlük ravan buluşuğa kapaletlik kılış. Gol liniyedeki tömür yol transportunun toyunuş meselesini el kılış üçün bu yıl 3. ayının 1. günü Cenubi Şincan tömür yolunun Aksu Maralbeşi bölükünün iktidarını aşırıp özgertiş kuruluşunu başladı hem de Cenubi Şincan tömür yolunun transport iktidarını zor derecede östürüş üçün 8 uçuruşuş yol biriş vokzalını köpeytip kuruş katarlık açkışlık tedbirleri arkalık Aksu Maralbeşi tömür yolunun deslepki toşuş iktidarının 20,910,000 tonnağa. Künige otri hesap bilen katnaydıgan poyizinin 39,12 cübke yetişini işka şurudu.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa merdanı yüzləngən gayet zor əjdaha. Siz 1,400,000,000 oğul kızının pəxri. Siz 56 millətinin ailesi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Şincan Radio Televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Mev berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam kartiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidi?
0: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının mev berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatma evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde memleketlik en güzel erziyet kadri Perhat Nesirdin'i tanıştırımız.
1: Kızılsı Kırgız Abdonom Oblastlık Erziyet İdarısı'da çaşlara akargan samimi, yürüş duruşu sılık, mulayim, ammanın gumanını sevirçallık bilen el kıladığan bir kadrini uçurtsız. O, bu idarının tekşürüş bölümünün başlıkı Perhat Nesirdin.
0: Perhat muhbir gımınlah dedi. Erziyet hizmeti muhim, bir pervalık kılışkı bulmaydı. Erziyet hizmeti adli mikrofon yetküzüş bulmastın, belki partiye ve hükümet bilen amı otursudu ki, kalplerini tutaştırıcı kövrük. Kövrük yüzünü Çin köylünün yatkızış, kövrük kozukunu mesuliyetki tayınıp turguzuş gerek. Erziyet hizmeti çeytelidigan sahale ken yer toluklumuz bir iş. Emgek kapaleti, şehir yezi kuruluşu katarlık her kasi taraflarını öz içge alıdı. Perhat, hizmetten sırt türlü kanun nizamlarını ögünüp, erziyet hizmetine ait kitap materyallarını ken külemde okup, özünün nezariye seviyesini üzlüksüz östürüp, erz kılık uçlarını kobul kılığında siyasetine biliş, işençki iki buluşku kapaletlik kıldı.
1: 2024 yılı 11. ayda Atış şehri ahalisi ey efendi katarlıklar erziyet idarısı'nı berip, özü turuşluk ultrak rayon terakkiyat sodigiri şirketinin veyran bolğallıkı. Tizimden öçürülgenlikı, ala kadar resmiyetlerini hiç kim ötküzüp almağallıkı. Tarihi materyal arxivi üzülgenlikı, köp yıllardan buyan öymülük guvahnamesi becerelmegenlikini inkas kıldı.
0: Perhat, amının dava talepini tapşırı valganın ikin ala kadar tarmaklarını teşkilleb, öymü öy ehval igilidi. Nurgun yıl ötüp ketken, onun üstüge terakket sodigerinin şirketi ala kaçan tizimden öçürülgen bolgaçka, nurgun deslepki materyallarını izdeş kıyım bolup, deslepki tekşürüş hizmeti teske tohtudi.
1: Perhat mundak dedi, aradın onna çiyel ötkeçke, ayrım ahaleleri öyseti veliş taloni. Pul tapşırış ispatı katarlık muhim materyallarını saklaşka sel karagaçka izdep tapalmadı. Zörür ispat materyallarını toluklaş üçün o ve alakadar tarmaklarının hizmetçileri ahallerge materyallarının işiltiliş oranı ve toluklap beceriş talepini kayt-kayta düşendirip uçurlarını kayt-kayta tutaştırdı ve seyleştirdi. Ahırda köpçülüknün tırışçallıkı bilen her bir betki münasebetlik materyallar tepilip doluklandı.
0: Perhat mundak dedi. Bu işin vakti uzun. Çetilidigan amma köp. Kip kalgan mesele gevdilik, tipik, çigiş, mürekkep, hel kılış kıyım boldi. Lekin öymülük vakt namısının beceriş meselesi amma üçün etkanda çoğun iş. Her kançı kıyım bolsun mu yanına kıyın meselini hel kılış gerek.
1: Perhat. Teşebbüskarlık bilen turalgu öy kuruluşu, baç katarlık alakadar tarmaklar bilen alakalışıp, menbeni, meselelerini tepip çıkıp, alakadar uğurlarını köpkektim maslaştırış, kengişki teşkilledi. Netçe ay tırışış arkalık bulturuşu caydı ki, köşmes mülük dizimlaş merkezi, ey efendi katarlık kişilerge öy mülük guvahnaması becerip verdi. Köpçelikni on netçe yıldın boyan, qiyin ahvalga tushirib qo'ygan masala oxiri hal bo'ldi.
0: Ahola jahonim mundoq dedi. O'n necha yildan buyon o'ymilik guvohnomasi ololmay beshimiz qatqan edi. Perhat va aloqador xizmatchilarning ko'ngil qo'yib hal qilishi natijasida ularning galiksidagi yuk oxiri yeniklidi.
1: Perhat ko'p yillardan buyon ammaning arzu arman bilan kelib, umidsizlik bilan qaytib ketmasligini o'ylab, ammani o'z oilasidagilardek ko'rdi. Atuş şehri ahalisi Ciya Efendi Nimkeş öy macerası sebebiden yardım talep kılgılı geldi. Perhat köp gittim satkıcı talep bilen ala kılışıp Ciya Efendi'nin öy namını yötkeş resmiyetini becerişge yardım verdi. Atuş şehirdeki malum ultrak rayondaki ahaliler köp gittim öydeki par bilen teminleş temperaturusunun ölçemge yetmezlik meselesini inkas kıldı. O köp gittim öymü öy kırıp ehval ilgiledi. Öy cay münazım etti. Terakkiyat soğudu geri. ıssıqlıq bilen təminləş şirkəti qatarlıq orullar və ahalələr vəkillərini təşkilləb, maslaşdırış yığını eçib, nəx meydanda kengəşdi. Maslaşdırıb əydəkçilik qıldı. Ahırda, Oltraq rayonunun par bilen təminləş məsələsi əl qılındı.
0: Bundaq işla onun 24 yıllık ərziyyət xizməti de sansanaqsız. Pərhat, yeni dəvrdiki ərziyyət kadrlarının sadıqlığı və məsuliyyət çallıqını əməli hərkəti arqılıq namayan qıldı.
1: Pərhatının ərz, eyd qıcılarını qubul qılış xizmətini yaxşı işləşdən başqa yenə bir salahiyyəti var. O bolsumu, tordiki ərziyyət təşviqatısı. Qızılsı Qırğız Abtonom Oblasti, Çət, Yıraq orınqı caylaşqın. Amının ərziyyət ehtiyacı bolsa, yolunun Yıraq, vaqt və küç sərb qılıdqallıqını gözdə tutub, o ərziyyət uçur sistemisinin tordiki məşğulat tərtibini təşəbbüskarlıq bilən ögəndi.
0: O, amını ərziyyət uçur sistemisinin tordu məşğulat qılış maharetini ilgilişi üçün materiallarını könül qoyub gezib, çət, yaqa, yezi bazarlığı çoğunqır çöküb, qədəmi qədəm çarıvçılığa tordu ərziyyət yollarının qandaq işilçini ögütüb, tordu kolaylıq mülazimətini bivasta yaylaqının içkirisigi yetközüb, amıqı mülazimət qılıştiki ən axırqı bir kilometrini tutaşdırdı.
1: O, Çigra rayonda 24 yıl yıldız tartıp, xalqının qiyinçiliğini həl qiliş, partiyanın qiymini yiyiştək məsuliyyət və buruçni səvirçallıq bilən anlap, qızğın inkas qaytırış. Amma razı buluduğan hər bir əməli işqı sındırdı.
0: Nurbiye əbəyzi, Pərhat bilən köp yıl birli işləb onun xizmət pozisiyası və xalqı bolğan muhabbetige çin könlünün

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
2: Hürmetlik radyo anlayıcıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısına alışınızla karışalımız. Ben Riyasetçi Ahmet Can Abdikerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko soluşatın abonuçla terminalada mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlığılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmula boyuca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde yatı tarmak tibbi doğru vekillerini başkuruş çağrısını ilan kıldı. Atunum rayon kanun desturi arkalık kogdaş, küşlü mücessemlep Şincan'ı güllendiriş hak talep kanun desturi baş temisindeki teşvikat faaliyetini başladığı Katarlık haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde avtomobil çakı astıda teley sınaş yok. Katnaş hadisi tuğdurgallarının cevapkarlığı cezmen sürüştürülüdü diyen dilo misalini dikkatinlağı sunumuz. Ama üçün emeli işkilip biri sahipimizde onsu nahiyesi halk kurultuyu kanun yürgüzüş birleştirilgen birleşip hareketlenişini kullanıp macranı hal kılışta körünerlik ünümge erişti digen mezmun dikkatinlağı buludu. Hem de dikkatinle bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmulları da bulsun.
1: Kanun haberleri.
2: Tibbi doğru vekillerinin ilimini umumlaştırış hareketini kayıplaştırıp tibbi doğru vekillerini başkuruşunu yenimi küçeytip, kesip tertipini doğrulap, kesip keyfiyatını saplaştırış üçün Devlet Doğru Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi Gün'en Ministerliği, Devlet Sahiye Sağlamlık Komiteti, Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş Baş İdarisi, Devlet Davalanış Kapaleti İdarisi, Devlet Cumhuriyet Hibabeti Doğrugerliki İdarisi ve Devlet Kesellikler'in Alını İliş Tezgilleş İdarisi ile birlikte, tibbi doğru vekillerini enge ilip başkuruş çağrısına tüzütüş kirgizdi. Yakında tibbi doğru vekillerinin başkuruş çağrısı sırtkı ilan kılındı. 2020 yılı 13. ayda devletimiz tibbi doğru vekillerini enge ilip başkuruş çağrısını yolu koyup tibbi

0: Ur vekillerini enge iliş tüzümünü ornattı. Hazırgı kadar 2000'den artık doğrunu bazarga seliş icazetini ilkede tutkan tibbi doğru vekilleri enge iliş supusu da enge ilip tüzümü aldırıldı. Enge ilingan tibbi doğru vekilleri tahminen 116 bin kişi bulup tibbi doğru vekillerinin uçurunu bir tutaş başkuruş asası cihetin işe aşırıldı. Lekin az sandaki tibbi doğru vekilleri ilim almaştırış mesuliyetinden halkıp, doğru setiş bilen şoğulunup, hatta para bir işki katnışıp, adil rekabetleşirgan bazar tertifini iğir derecede kalay mıkallaştırıp, tibbi doğru sahasıdaki natoğru stil ve naçar adetlerini evce aldırdı. Muşundak arka körünüş aslında çare del vaxtıda otturgu koyuldu. Çare tibbi doğru vekillerinin kesp Orun bekitmesi aydınlaştırılıp, tibbi doğru vekillerge kartılgan kirişki icazet biriş, enge iliş, ilimni umumlaştırış, kirişini çekleş katarlık açkuşluk halkla kalıplaştırıldı. İcazet halkısı da tibbi doğru vekillerinin tibbi pen, doğru gerlik, ya ki alakadar kesplerde Ali Teknikum ve onunun yukarı okuş tarihiyle ilgi buluşu, hem de alakadar doğrularının klinikilik nazariye bilimlerini ilgilişi belgilendi. Enge iliş halkısı da tibbi doğru vekillerden umumlaştırışkı mesul bulunduğun rayonunu aydınlaştırış hem de belgelemege uygun vədi namını yollaş tələb kılındı. İlimli umumlaştırış halkısı da tibbi doğru vekillerde mevcut bolsu bulmaydıgan 9 hıl çekleş karakterlik ehval aydınlaştırılıp, soğudu parikorluğu kılmışının katık aldı elindi. Krişni çekleş halkısı da İlkede tutukçuların soğudu parakorluğu kılmışı saklanan tibbi doğru vekillerini təklif kılmaslık, ya ki hukuk bermeslik hem de toxtamğı asasen alakadar hadımla ve kesbi təşkilatlarının cevapkarlığını sürüştürüş tələb kılındı. Çarda tibbi doğru vekillerini bütün zencirlik başkuruş tələbi küçeytilip, doğrunun bazarı seliş icazetini ilkede tutukçularını başkuruş, tibbi doğru vekillerinin ilimini umumlaştırışını başkuruş digen bab yeniden köpeytilip, ilkede tutukçı davalaş saklaş aparatının ibaret iki cahitin tibbi doğru vekillerinin ilimini umumlaştırışını başkuruş mesuliyeti çıngıtıldı. İlkede tutkucuğu karıta ulanın doğru süpüti bihaterlikinin bütün hayatlık devriliki mesuliyetini üstüge iliş təlifigi birleştirip, ilkede tutkucunun tibbi doğru vekillerinin hareketi de asasi gevdilik mesuliyetini üstüge alıdı kalıqı. Hem de ilkede tutkucu şu karxanının tibbi doğru vekillerini təklif kılıp işiltiş. Hukuk biriş, enge iliş ve başkuruşku mesul boludu kalıqı. Cümleden ilkede tutkucu kespi təşkilatlağa doğrunu ilmi umumlaştırış faaliyetini kanat yaydırışını havalı kılış ehvalini öz işçiki alıdığalıqı aydınlaştırıldı. Davalaş saklık saklaş aparatlarına karta ulanın aparat işçideki tibbi doğru vekillerinin doğrunu ilmi umumlaştırış faaliyetini başkuruşku mesul buluş. Davalaş saklık saklaş aparatlarındaki tibbi doğru vekillerinin doğrunu ilmi umumlaştırış faaliyetini başkuruş katarlık tüzümlerini orun işini belgeleş. Davalaş saklık saklaş aparatlarındaki hizmetçiler ve tibbi doğru vekillerinin hareketini kalıplaştırış ve çekleş talep kılındı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
0: Bu yıl 5. ayı 6. kıtımlık hak talep kanun desturi teşvikat iyi bulup, Merkezi Komite Teşvikat Bölümü, Adliye Ministerliği, Memleketlik Kanunu Umumlaştırış İşhanısının hizmet uğurlaştırmalarını çoğunkır ızcılaştırıp, Hak Talep Kanun Desturi arkalık ıhtısatının yukarı süpetlik terakiyatı ve yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerine mulazmet kılış baş temisini çın közlep, Atunum rayon 5. ayının 1. günüden 31. günü geçe, bütün Atunum rayon dairesi de kanun desturi arkalık kogdatını kanat yaydırdı. Bu kıtımkı teşvikat faaliyeti de Xi Jinping kanunçılık ideyasının en yeni netini kanat yaydırdı. Bu kıtımkı teşvikat faaliyeti de Xi Jinping kanunçılık ideyasının en yeni neticeleri. 15. 5 yıllık yirik planda devletin umumizi kanun boyunca idare kılış uğurlaştırmasının talepi sistemilik ögünüldü ve teşvik kılındı. Haq talab qonun dasturi, ekologiya muhit qonun dasturi, millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuniy qatorliklar umumlashtirildi. Ticaret soda muhitini alalaştırış, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini yetildiriş, yezik kentlerini güllendiriş, pul muamilik hev hatırının aldığını iliş, bir belbağ bir yolunu ortak kuruşunun yukarı süpetlik terakiyatı katarlık sahale çördülüp, kanunni del cayda umumlaştırış kanat yaydırılıp, kanunçılık teşvikatı bilen Şincan'ın terakiyat umumiyeti ziç birleştirildi. Avtonom rayonlik partiya komiteti Şinjanı umumizlik kanun boyunca idare kılış komiteti işxanası. Avtonom rayonlik adliya nazareti haq talep kanuni dasturi faaliyetinin başlanış murasimini ötküzüp, naq meydanda baş temi kılınğan ommavi menfaat ilanı, teşvikat kısqı uçurlarını ilan kılıp, asli icadiyetlik kanunçılık naqsisi haqqaniyetke intiliş ve kanunçılık kinosi Kadimi Şehir, Kadimi Koça, Bahar Şamalı da teşvikat filmini koydu. Şunun bilen bilen, ikinci Türkümdeki Avtonom rayon Kızıl Kanunçılık Meriniyet Terbiye Bazısı iltimas kılış. İkinci nöbetlik Münevver Kanunçılık Meriniyet Eserlerini toplaş, Körüstüş faaliyetini başlap, köp kılış şekil arkalık kanun savatlarını umumlaştırış koyuk keyfiyatını yarattı. Şinjan'ın her kasi cayları mevkani rayon alahidlikigi koyup, özgücü kanun savatlarını umumlaştırış faaliyetini kanat yaydırdı. İli Kazak Avtonom Oblasti ticaret soğudu muhiti baş temisindeki teşvikatını kanat yaydırdı. Tarbagatay valayetinin köçme kanun savatlarını umumlaştırış ponkiti Bağçı rayonu da yeni kesf altıdaki amığı mulazimet kıldı. Altay valayeti kanun desturi teşvikatı bilen meriniyet sayahatının yuğurluşuğu türtke boldi. Karaman şehri sot mehkemesi karhana alaka supusu kurdi. Bortla Mongol Avtonom Oblasti baş temelik bağ sayılısı faaliyeti ötküzdi. Sanji Huyzu Avtonom Oblasti 100 orun 10 min karhana bilen alakalışış hareketini çoğunkurlaştırdı. Aksu vilayeti, Kaşgar vilayeti dikkatini şehir terakkiyatı ve erkin sorusuna rayonun kuruluşunu merkezleştirip, mahsus teşvikatını kanat yaydırdı. Bütün Avtonom rayonundaki her kasi kent, mahallele, kanun arkalık tiyanşanını ozuklandırış, devlet bayrağı aslı da kanunu umumlaştırış faaliyetini mas kademli kanat yaydırıp, kanunçılık teşvikatını asası katlamının birinci sepege bivasti yetküzdi. Avtonom rayon faaliyetini kanat yaydırışkı karata taleplerini oturgu koyup, teşvikat faaliyetini Xi Jinping kanunçılık ideyesi, yeni devredeki partiyanın Şinjan'ın idare kılış tedbirini ögünüş, ızçılaştırış bilen birleştirip, layihanı inçkileştirip, mesuliyetini çıngıtıp, kanun savatlarını umumlaştırış hizmetini daimlaştırışkı türtke boldu. Dikkatini rehberi kadırla, yaşla ösmürle, memuri kanun icra kılıkçı kadımla katarlık nuhtuluk kişiler topuğu merkezleştirip, karhana, pen teknikide yenilik yaratıkçılığa yüzlünüp, nişallık kanun savatlarının umumlaştırışını kanat yaydırıp, umumi halkının kanunçılık sapasını östürdü. Şunun bilen bilen türlük tarat kulağı tayınıp, teşvikat sepi berpa kılıp, ammağa yıkılışta çıngıtırıp, teşvikat faaliyetinin emeli önümüge kapalı kılıp, haq talep kanun desturini ammanın kalbige hakiki sığındırıp, kanunçıl Şinjan kuruş, Şinjan'ın mukim kılış, Şinjan'ın güllendirişini ilgiri sürüşini puhta kanunçılık kapalıdaki iki kıldı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazimet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

0: 6112 yuan 5 mo 1 pound tölem beriş doğrusuda hüküm çıkargan. Hüküm namı yetküzülgenden kin May 2 ziyanını tölep buldum. Caza ölçeş bek eğir bulup ketti digen sebep bilen narazılık erzu sungan. Kaşkar velayetlik otura halık sot mehkemesi kanun bu içe sot kılgan dinkin narazılık erzini kesim arkalık red kılıp esli hükümünü küçüke ege kılgan. Cumhua Halk Cumhuriyeti'nin cinayet işler kanununun 133. maddesindeki belgelemeye asasen, katnaş transport başkuruş kanun nizamlarına hılaplık kılıp, zor hadisi peyda kılıp, Adem'nin eğir zahimlenişi, ölüşünü keltirip çıkargan, ya ki umumunun ve şahslarının mal mülkünü zor ziyanı uçurat kallığa 3 yıldın töven müddetli kamak cezası, ya ki tutup durup emgeki siliş cezası berilir. Katnaş transport hadisi tuğdurgan dinkin keçip ketken, ya ki başka pevkuladda kabih kılmışı bolgallığa 3 yıldın yukarı, 7 yıldın töven müddetli kamak cezası berilirdi. Keçip ketip, Adem'nin ölüşünü keltirip çıkargallığa 7 yıldın yukarı müddetli kamak cezası berilirdi. Cumhua Halk Cumhuriyeti'nin cinayet işler kanununun 36. maddesinin birinci tarmığıda cinayet kılmış tüpelidin ziyankeşliki uçuruguçi ixtisari ziyanı uçurgan bolsa cinayetçige kanun boyca cinayet ceza berilgenden sırt ehvalga karab ixtisari ziyanını tölep berişke hüküm kılış gerek de belgelengen. Katnaş kaidesige kattık rayı kılış asasi tövencek. Katnaş hadisi tuğduruş cinayeti gerçe sevellik bilen cinayet ötküzüşki tevab olsun mu, lekin keltürüp çıkargan akıvetini eslige keltürgülü bulmaydı. Arak içip abdumubul heydeş, mest bulup abdumubul heydeş, süratini aşurup heydeş, normadın artık yük besiş, çarçap abdumubul heydeş, pravısız abdumubul heydeş, kızıl çırağını bösüp ötüş katarlık kanını hılap kılmışlarının hemisi katnaş hadisi tuğduruş cinayetini keltürüp çıkardığan köp körüldüğen amilla. Bir kıtımlı kanun belgelemeyi hılaplık kılış, iki ailini veyran kılışı mümkün. Bir hatar heydeş, özü ailesi dikile ve başkalarının hayatı, mal mülük bir hatarlıkının en asası kapalıdı. Yol yürgende kıldın kıyık ketken hatalık, ömürlük efsuslinişini keltirip çıkırışı mümkün. Cezmen kanunu hürmet kılıp, kanunu rayı kılıp, hayatlıkı hürmet kılıp, bir hatar medeni heydeşini işe aşırış gerek. Programının torda hem Türk'ü buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden bu meslehe soradığın kanun mesleleriniz bulsa, Solution abonçiler terminalini çürüp, programı da hem Türk'ü bulup söz kaldırırsınız buludu. Programının tekimi köp esil mezbulları Solution abonçiler terminalıda.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Çil bolsa asalla talaş tarç kelip çıkıdıqalıqını düşendirip, iki tarafını bütün ruhini turguzuşki yetekledi. Bir kanç kıtın fikir almaştırış arkalık muresse grupsi yazma obrut kelişimini toluklap imzalaş, obrut hakkını muvafık östürüş, pasıl dairesini aydınlaştırıştın ibaret hel kılıç layasını oturgu koydu. İki taraf birliki kelip Van ikiz obrut hakkını hazırkı bazar ölçümü boyunca östürüşki koş oldu. İki taraf nek meydanda yazma yer obrut kelişimi imzalıp obrut mudidi, obrut hakkını töleş usulü ve yer pasılını aydınlaştırdı. Yakınki yıllarda mıyan Çinçen bazarlık halk kurultu, heyet riyasti, mevkani asasi katlamını tüzeş emeletigi koyup, halk kurultu vekilleri bilen, adliye oranı kadırları birleştirilgen birleşip hareketleniş, muresse mekanizmini yolga koyup, halk kurultu vekillerinin el rayi evzellike bilen, adliye oranının kespi evzellikini çonkur yugurup, bütün zencirlik macranı halkı sistemisini berpa kılıp, kanunçılık arkalık yezi kentlerinin inaklıkını kovdu diye. 4. ayının 15. günü, Çinçen bazarlık muresse işhanısı da Van ikiz pürülüşüp ketken hesabat depterini tutup durup derdini döktü. Van ikiz Liu ekski yalınıp, mevilik daraklarını ulaş hizmeti bilen şugullanan. İşini tüketkendinkin Liu ikiz, İgidarının kaldık pulunu üzme geldiği, şirketinin meblağ zenciri üzülüp kalgalıkını sebep kılıp, onun 52 milyon şakını nesi kaldırgan. Köp kıtım talep kılgan bolsumu, neticesiz bolgan linkin Van ikiz Çinçen bazarlık adliye ordudun yardım sorgan. Muresse nek meydanında Liu ikiz onaysızlanan halda, men kasten nesi kaldırmadım. Bultur tür igidari kip kalgan pulunu uzun gıcı tölümey, men talep taraptın pul karz edip oburut kılıp, iş hakkını berişke hakikaten pul çıkaralmadım dedi. Van ikiz ordudun turup açıklanan halda, pulunu çıkaralmadım deysiz. Sizden aldınki ayda yeni avtomobil almaştırganlıkınızı gördüm, dedi. Bazarlık adliye oranının kadri aldı bilen Van X'in keyfiyatını tençlandırdı. Andın Leo X'ke dikkan işlemçilerinin şakkını verişke kapalı kılıç nizamedeki alakadar belgelemelerini enik düşendirip, İgidarının kaldık pulunu toluk vermezdi ki, siz bilen İgidar otursudaki macaranı keltürüp çıkargan. Bunu sebep kılıp, dehkan işlemçinin şakını neyse kaldırırsınız bulmaydı. Kanunda enik kılıp, ticaret hem hatırını işlemçiye artıp koyuş men'i kırıngan dep düşendirdi. Bazarlık halı kurultu vekili Liu X'ke adımı gerçilik ve davli noktasının nasihat kılıp, dehkan işlemçilerinin pul tepişi asanı emez. Van ikiz bir aylık kişileri bu pul bilen turmuş kıyınçılıkını hel kılışını kütüp durudu. Loben buluş sütünüz bilen amının kıyınçılıkını tekimi düşünüşünüz gerek. Samimi bolgandıla andın uzakçı terakki kılgılı boludu, dedi. Kanun, davli ve adamın gerçilik noktasının koş nesiyat kılış astıda Liu ikiz derhal kayıt berip pul gemleydiğalıkını bildirdi. İş hakkını tapşırıp algan denkin, Van ikiz alayten veyşinde muresse grupsığı rahmet etti. Bu yılı kirgenden buyan Çinçen bazırı halı kurultu vekili bilen adliye orundaki kadırla birleştirilgen, birleşip hareketleniş mekanizmiga tayınıp 9 ziddiyetini hal kıldı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurç Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolanı eskertiyor.
3: Tamak ne ilmi buyrutup, sağlam uzuklana ili. Tamak ne fakız yap, eşip kalgan bulsa elav alaylı.
2: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz herkidip.
3: Tamak ısırap kılmaslık ne, emmimiz özümüzden başlaylı. Tamak ısırap kılmaslık ne, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning g'urishga aylanishiga 2400 soat, Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, kört miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu, açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ilə. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak stili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: 5-ci ayının 2-ci günü, Korluş Hərlik Qonan İdarisi, Lişan Koçı Sağçıxanısı, Amma Tepivalğan Qonur Rənglik Həmyanı tapşırıb aldı. İçində kimlik, bankı kartısı və 1240 yuan nəq pul bar idi. Xalq sağçıları kimlik uçuruğu asasən naiti tezlə sayacı Liu Əpəndi bilən alaqalaşdı. Xalq sağçısının telefonunu alğan dinkin Liu Əpəndi andın Həmyanının yitib kətkəlikini bildi. Tekşürüş arqılıq onun Həmyanının Korluda sayahat kılıvatkanda ehtiyatsızlıktan yitip ketkerliki eniklandı. Ertsi etigende Liu Efendi Həmyanını elip ayacalanan halda. Şincan'da sayahat kılsa, hakikaten bir xeterlik tuyğusu tolup taşırken dedi. 5. ayının 4. günü saat 18'den 52 minut ötkende bir amma aldırap tinep Köktokay Nayelik Gönen İdarisi Kuyurtiş bazarlık sakçıxana İttifak Cenubi yolu sakçı işleri ponkitağı kilip yardım sorab, sayahat kılıvatkanda ihtiyatsızlıktan yan telefonunu yitirip koygallıqını. İçki sakçılığı işte nurgun mühim materyallarının barlıqını etdi. Vazipi icra kılıvatkan sakçıla, sakçı yardımcıları vədi berip, hatırcam olun, biz çokum bütün küçümüz bilen sizge izleşip berimiz dedi. Yitip ketken vakit orun ve yan telefonun alaylıkını hatırlıp alğan neken sakçıla, sakçı yardımcıları derhal izdep yitip ketken orunu tezden bekitti. Hem de yan telefonunu kaytırıp geldi.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Hürmetli radio anlıgıçılar, emdi Atunum rayonumuzda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçede hava bulutluq, temperatura 7-15 Celsius gradus kuşuya 3 bal qərbi şimalı şamalı çıkıdı. 6 ayda azıraq yağmur yığıb, kin hava eçilidi. Temperatura 4-14 Celsius gradus kuşuya. Çöçekte hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 4-18 Celsius gradus kuşuya. Gulcada hava uçuk, temperatura 6-23 Celsius gradus kuşuya. Bortlada hava uçuk, temperatura 7-20 Celsius gradus kuşuya. Qaramayda hava uçuk, temperatura 11-20 Celsius gradus kuşuya. Kütünde hava uçuk, temperatura 8-20 Celsius gradus kuşuya. Şihenzide hava uçuk, temperatura 9-19 Celsius gradus kuşuya. Sancıda hava uçuk, temperatura 8-19 Celsius gradus kuşuya. Qumulda azıraq yağmur yığıb kin hava eçilidi. Temperatura 7-20 Celsius gradus kuşuya. Turpanda hava uçuk. Temperatura 15-29 Celsius gradus kuşuya. Korluda hava bulutuq bulup kin eçilidi. Temperatura 11-25 Celsius gradus kuşuya. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 13-27 Celsius gradus kuşuya. Atışda hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 14-28 Celsius gradus kuşuya. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 15-28 Celsius gradus kuşuya. Xotanda hava bulutluq, temperatura 16-31 Celsius gradus kuşuya. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 7-15 Celsius gradus kuşu buludu, 3 bal qərbi şimal şamalı çıxıdı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Münbet Pırak programısını anlaşılanı karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüvendik mezmunlardan alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yez kentlerge nezer sahibimizde Cansu ülkesinin Nantong şehirdeki Üzmü Pilisi Şincan'ın Olcanahi yezide Tianşan ortak beyiş ozası çıkardı. Çıranahiyyəsədə 26 min mobedin molu hosul elinib, maşınlaşqan məşğulat dehqallarının kirimin aşırışıq yerdən bərdi degen məzmunlarını anladımız.
0: Qaltıs beyiş mahirleri seyipimizdə Artürk nahiyyəsi Tuzgül bazırının kadri Can Ziyanqı asası qatlamda 37 yıl yıldız tartıp milletler ihtipaklıqının bir tal urquğa aylandı. Bayonun oblasti Jiang Tao Nungu elektrolik sözcü şirketinin baş direktörü Tao Dengfeng Şincan'ın yezgilik el asbetlik alay mesulatlarını bütün memleketki sattı digen mezmullar deyik tanladı buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde Dörbülcün nahiyyası da dehkan çarvıcılar hikaye sözleş musabıqsi ütküzüldü Katarlı uçurlarını anladığımız.
0: Radyo anı uçurlar. Programımız Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratku Sılı Şetin abonçları terimin aldı maz kademde anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anlığılı bulundu. Hem de deyiktiğine programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radyo anonsu. Bugünkü günün vatan yazı kentlerine nazarı sahipimizi köpçülükke Cansu ülkesinin Nantong şehirdeki Üzmü Pilisi'nin Şincan'ın Golcu Nahiyesi'de Tiyanşan ortak 5 oğuzsı çıkarğalık hakkındaki hikayeni sözler verilmiş.
1: Yakınki günlerden boyan Golcu Nahiyesi'nin Nantong şehri Şincan'a kesipler arkalık yerden beriştiri Tiyanşan Baobao Üzmü Pilisi Üstürüş Basısı'da aksıllık üzmü köçtini umumlaştırıp üstürüş hizmeti kızgın elip berilip atattı. Bu yıllık peli kurdu bir kış pesli resmi başlangan bulup tikilgen bu aksıllık üzmü köçetlerden 70-80 kündün keyin

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlayıcılar. Kumil şehri Artürk Nayi Tuzgül Bazırı'nın bir payan zımında Tuzgül Bazırı'nın kadri Can Cenkı'nın hikayesi kodu bir yakınlık dastanlığı okşaş her millet amının arlaşış almış duruş yuğuruluşunun təsirlik sahipsini bitmekte. Bugünkü kalıcı bir iş mahirleri sahipimiz köpçülükke Can Cenkı'nın Tuzgül Bazırı'da 37 yıl startıp milletler ittifaklıkının bir tal uruku bulgalık doğrusudaki hikayesini sözler birimiz.
2: 1959 yılı Can Cenkı'nın ata anısı Çigra rayonga yerden beriş çakırıqa avaz koşup ayrım halda Jiangsu ve Shandong'dan bu toprak gelip yelte starttı. İkinci evlat Şinjanlık buluş süpüte bilen Can Cenkı ata anısının işlerine varislı kalıp da kalmay tekimi muhimi millet talqıgan aşu çoğunkur dostlıkını özünün 37 yıllık asasi katlam hizmet hayatı sındırdı.
1: Can Cenkı'nın esir kilişçe ballık çağlarıdı Tuzgül Bazırı'nın şaraiti cephalık bolsun mu? Lekin her kaysi milletler arasındaki dostluk ezelden üzülüp kalmagan. O kiçikidin tartılı asalık millet dostları bilen bile oynap bile çoğun bolgan. Can Cenkı mundak dedi. Minun nazarımda ezelden millet ayrımısı yok. Biz hemimiz bu ziminin balları. Roze yiğit, kurban yiğit, bahar bayramdaki kuşal külük çakçaklar. Yine tamak üstüledeki künseri yuğurul vatkanlık. Hogu, nan katarlık bu günlük işler burla millet çigrisini bozup taşlap. Pekat, hoşunlar arasındaki mihir muhabbetli kaldı.
2: Bu hıl öz ara hemden buluş ruhi Can Cenkı'nın cismada 37 yılını bir gündek ötküzgen emeli hareketi gaylandı. 2010 yılı ve 2011 yılı o Tuzgül Bazırı arı mahalli kentdeki kent ahalılarını keştçilik, şopurluk, aşbazlık katarlık, maharet boyeç terbiyeleşki katnışık teşkillep. Dehkan çarvıçılarının yançıkını tompaytıp, terakkiyat neticilerinin tekimu köp yurttaşlarını menpeetlendirdi.
1: 2018 yılı Tuzgül Bazırı Kora kentinin ahalısı Enver Zakir bilen tukkalışıp, uruk tukkan bolmuşsu mu uruk tukkan da miyikin üdüdüğen dastanını bütüp çıktı. Enver'nin putu aciz bulup kotunu baldırlı alemden ötken, üç balısını yalgız bir kıvatkan bulgaşka turmuşu kıyınçılık işi de kalgan idi. Bunu körgen Can Cenkı tit boldu. O kayıt ziyaret kılıp, ehval inkas kılıp, onunla muhit tazlık işçisilik hizmetini tepip verdi. Enver'nin putudaki yantaş boğumdu keserlik özgürüşü bulgalıktın, operasiya kılışkı toğır kılgalıkını bilgendiğin ki, operasiyanın burun komun merkezi doktor hansıgı berip, bir kısım hıracatını öz yeniden çıkırıp yardan berip kalmay, yana doktorlarını paal maslaştırıp, operasiyanın oğuşluk buluşuğa kapalatık kıldı. Şunun ikin, meyli, dem, iliş, bayramlarda yoklaş bolsun, ya ki, koy kotonini birlikte remont kılış bolsun, Can Cenkı'nın simasi ezelden kem bulup bakmedi.
2: 2019 yılı, Enver'nin oğlu daşı önü bitkizdi. Bu adli satta da tuncu bulup Can

0: Yankı bilen maslahatlaşıp, balamni harbiylikke katnaştırıp, vatanga javob qaytıraylı dep oylavatman dedi. Bu zor işenç, her qitimlik şahsiyetsiz yar yölek buluştun gelgen bulup, kandaşlık münasivitinin halkıp, hayatlıktaki en müstehkem yölençükke aylangan idi.
1: Bu dostluktuğun yıltızı hatta Can Ziyanxı'nın atısıdan başlangan idi. Tuzkül Baziri Ar Mahalli kentindeki yaşınıp kalgan yarem İdris'in salametki yakşı emez. Onun üstüge perzentleri köp idi. Can Ziyanxı küçük vaktadan başlap dadısı daim bu ailek yardım kılıp geldi. Kiyin çoğun kin Can Ziyanxı bu mesuliyetini ötküz verip Yarem'nin ballarının mektepte okşi, işgı oralışıdan tartıp durmuşurik uşak düşek işlerce toktumay yardım verdi.
0: 2024 yılı 4. ayda yaşınıp kalgan Yarem alemden ötti. Can Ziyanxı bu haberini anlap derhal yetip bardı. Yarem'nin perzentleri onu görüp hutti yakın tukkununu körgendek onu kucaklap isedep yığılap getdi. Şu dakikada Can Ziyanxı şunu düşündü ki, onun koluğa alğını dadısının yakşı könlü bulupla kalmay, yana bir ailenin çoğunkur muhabbeti idi. Şunundan keyin o daim babayının hotanını yoklap, onunla nasihat kılıp, gamqayğıdan kutuluşuğa yardım verdi.
1: Bazarda Can Ziyanxı öz ailesindekilerde gördüğün misallar yanına ait köp. Hoşnisi Pazıl Hocam Niyaz Bovay Kumulgi Kesel Kürsetkil Barganda Öyünü ve Bakmıcılık Rayonu Alçkuçunu onunla hatırcam tapşırdı. Yol dışıdan ayrılıp kalan Rupi Han Baki Mumay Can Ziyanxı Erkotu'nun gemkorluğu da onu öz oğulda görüp ailesindeki çoğun küçük kişilerinin hemisi de onun bilen meslekleştirgen bu oldu. Alım Hoca Abdul'un kızı daha şöyle pütküzgende Can Ziyanxı işgı oralışış kuşurgu dikkat kılıp teklif fikir verdi. Arzugun Yarem ve onun atısınları kiçikidin tartıpla okuş, turmuş ve hizmette Can Ziyanxı'nın yetekleşi ve yardımı da çoğun boldu. 37 yılda Can Ziyanxı ayığı astıdaki bu topraktaki alemşumun özgürüşge guvah boldu. Kisek öyler emin öyge, topu yollar may yolga aylandı. Bazardaki köp kısım aileler işlep çıkırış, turmuş dışıltılgan Koş apmobilge iyi gibi oldu. O bir kıl tekmi çoğunkur katlamlı özgürüş kişiler kalbi bilen isiyatının yuğuruluşuğa guvah buldu. Can Ziyanxı mundaq dedi. Meyli Xanzu milleti, Uyghur milleti ya ki Kazak milletinden bolgan yaşanğalar alımcın özse asasi cihetin tezgiye büldürmen. Kulum koşullar meyli kimden öyde toy tökün ölüm yitim işler bulsun, köpçilik bir aylık işlerdek öz ara haberlendirdi, öz ara yardım berdi. Okşaş bolmağan murasim şekilde, okşaş bolmağan huşallık, kaygı esiret ve öz ara hürmet kiliş düşünüş ba.
0: Can Ziyanxı daim mundaq deydi. Onların ailesi pekat, Tuzköldeki sansızlığan milletler itibaklıqı hikayelerinin bir ıxçam kartenisi. Lekin, Дәл мошу кичиккене картиналар үмид ва күчкә толган уруқларга оқшаш Тускөлдән ибарат бу мунбат тупракка төкөлде. Елларның озыкландырылышында йылтыз тартып бихсурды. Сагълам өсип кетилди һәм таңдасыз милләтләр иттифаклыгы гүлләре булып порәкләп эчилди.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұл тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партия. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıkçılar, kalçız bir iş mahirleri sahibimizin davranıştırımız. Hem de Bayu Oblasti Cantal Nungu elektrolog sözü çekilik şirketinden baş direktörü Tau Dınfı'nın Şincan'ın yezgilik ve alası süpet alayı mesbuatları bütün memleketki satkalık hakkı toktılımız.
2: Yakında Bayu Ngolin Oblasti Cantal şirketinin baş direktörü Таудың фын көрлідің тұрпанғы барадыған пойыз билетіні заказ қылды. О тұрпанғы беріп бір даңлық құрық мейвә пішіклаш қарханысыны зиярат қылпымақчы еді.
1: Таудың фын мұндақ теді. Езігілік қас мәсілатларын ауысыптын қаттық талығанла андың даңлық мәсілат ярытып, дөләді іші базарыны теғімен яқшы кен айткілі болуды. Он нәтижел ілгірі да жөрін пүткізген Тау Дұңфың көрлі шәрдегі бір ұрықшылық шіріктегі керіп 5 жыл сетіш білән шұғылланды. Бұл мәзгілді о езі егілік мәсулатларының сетішінің асан әмәсілікіні көріп, дейқаларының кірімі ашырып, 5-ші ярдан берішігі көңілі дә ирады бағылыды. 2015 жылы сынап бекіш ойды болған Тау Дұңфың 3 ай вақытты бір дейқан айлысыға ярдамнышып, 20 килограмм чылан сетіп бәрі. Бұл жариян гәрчі жапалық болсы мұ, лекін о, бұл кәсіпнің ыстықпалы барлықының байқыды.
2: 2016 жылы Тау Дұңфың электролық сотыдың ибарет бұл сетіш әндесі арқылық Шинжанның қас езі егілік мәқсулаттырыны сетішіні башлады. Таудың фын вә оның құтыны бағвәлләр херидарлары білән болған алақыға тайынып, тәшвік қылыш, мал заказ қылыш, мал қачылаш, орап қачылаш, андын сетіш қатарлық ішларыны қылып, даим сәхәр саат 2-3 күчә қызмет қылды. Әрхұтын шикәйләннің чың тұрышы, херидарларының қолышы вә етрап қылышы ғерішті. Заказ мұ күндін күнге көбәйді.
1: 2017 yılı Korlu İqtisat Texnik Tərəqiyyat Rayonu Elektrolog Sodi Kəsiblər Bağçıda Bayınqlu Oblasti Cantav Şirketi rəsmi quruldu. Bağçı rayonudaki Quyuq Elektrolog Sodi Tərəqiyyat Kəyfiyyatı da Tau Dınfın Tor Kooperativ Dihqan Ailesi Elektrolog Sodi Dağınlı Mark Ticaretini bir qəbirləşdirişini birləşdiriş əndiz üstəd izləndi, həm də bir türküm əla süpətlik məsulat bazısı qurub, Cantav məsulatlarını qallab torda mal setiş tüpüsü bərpa qıldı. Növətdə, Bayınqlun Oblasti Cantav şirketi vakaltdan tarqıtış türkümləb əşya obrotti, aviyasiya əşya obrotti, bütün maşını bu üçü mərkəzlik seti biliş qatarlıq, köp xil mal tarqıtış əndilisini şəkilləndirib, künlük zakas bir tərəb qılış qıdarını 30 minqı östürüb, bütün yıllıq mal setiş miqtarını təxminən 3 milyon tanı qiyyət közdi. Cantav buyumlarının talab setveliş süpüsü de 640 milyondan artık abonç toplangan bulup 6 milyondan artık zakas tamamlandı. Süpünün seti sonlisi 300 milyon yuvendin eşip şiyen çöndüğü Katarlık 5 eşya obrotti ambardı saklaş bazı kuruldu. Soğuk saklaş ıskılatı, tonkluş ambri yürüyüşleştirip kurulup, bütün Abdu'nun rayondaki türlülük has yeziklik mensubatları süpü arkalık memleketinin erkaisi cahilerine üzlüksüz toşuldu.
2: İgilik dikleş yolu əgri toqaylı qıt olgan buludu. Bayın Qolin Oblasti, Cantav şirkti kurulgan dəstəbki bir neçə yılda təminləş sənceri bərpa qiliş, məxsulat ölçümünü bekitiş, məxsulat süpütini östürüş qatarlıq, noxtılıq xizmətlərgə küçük çıkardı. Bağvençilik məhsulatlarını toşuş çəriyanı da malının xoraş məsələsiga qarta şirkət bir gəvdələşkən təminləş sənciri bərpa qılış, orap qaçılaşının dərəcəsini östürüş, qatarlıq usullar arqılıq muvafiq yerlik alda ziyanını 5%-dən tövən dərəcəgə düşürdü. Şunun bilən billə şirkət tövən baxada tökmə qılıb setiş əndisini rəd qılıb, pəqət həqiqi məhsulatlarını da işləb çıxardı. Məhsulatını qayt seti veliş nisbiti 85%-dən açdı. Bunundan başqa, Bayınqulin oblasti Jiangtau şirkiti Taobao, Jingdong qatarlıq supa va korxonalar bilan chonqur hamkorlik o'rnatib, mahsulotlarni setish va kengaytirish salmoqini yana zo'raytdi.
1: Şinjanın yezigilik əlaq süpətlik xas məhsulatlarının tonluş dərəcəsi və rəqabət gücünü aşırış üçün Tau Dengfeng kollektivini təkləb, Jiangtau Nungu Şinjan yolu Şinjan Tiyan Qatarlıq xas məhsulatlarının öz aldığı tətqiq qılıb əngi aldırıb, məhsulatlarını Şinjandakı əlaq süpətlik işləb çıxırış rayonlarının mənbədin tallaş və bivasitə seçvilişini işqa aşırdı.
2: 2025 yılı Bayınqulin oblasti Jiangtau şirketinin məhsulat setiş summası 92 milyon yuanga yetti. Bu yıl birinci pəsildə şirketinin setiş summası bultırqi oxşaş məzgildikidin 15% aşdı. Bütün yılda 100 milyon yuandan eşi mülçərləndi.

Vaktimde sizgi sözler birey, dihan çarıklar, ikayı sözleş musabıqsi oğuşluk ötküzüldü. Bütün ayının erkaisi yez bazar meydalırdın kelgen uyetli grupu mayer bir yergi cem bulup, addi yerlikçi ve öz keçirmişler arkalık yurtdik öz görüşlerini bayan kılıp, bəxtlik turmuşini hem behirledi.

0: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ixtijam kartiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıqni, hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
1: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat gedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yana qancılıq bağımız?
4: Kiləyil dəb qaldı, yana 30 kilometrli qaldı.
3: Ah, öyge az kaldı ya kota. Ne oldu?
5: Ne miyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Ah, soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı.
4: Hey, dikkat dur.
3: Hayatını kadırla. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm.
0: Hürmetlik Radyo Anlıqıcılı, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tıprak Programısı boyu canlı çişberduk, Anlıqının lağı rəhmət. Ətki Munbet Tıprak Programımızda yezi kentlərini gülləndiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hekayələr davamlıq diqqətinlərdə buludu.

0: Sevimli küçük dostlar, Şenjan Radyo Televiziya Stansısının Gülgünçiler programısını yaktırıp anlayışlarını karşılayalımız. Programımız yana Şenjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratkısı, Sulu Şatin Abonçiler Terminalı'da maskadem dağılatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlayıp oludu. Tekimi köp məsmullarını anlamakçı bolsanla, ata ananlarının hemrahlıqı da Sulu Şatin Abonçiler Terminalı'na düşürüp anlayışlarla buludu. Мен риясетчи Рошенгүл имам.
1: Мектеп ичи сыртыда.
0: Сөймүк кичик достор. Тен тәрбия мәйданы үсте учук китап базарыга айланды. Бу мектеп бекар турган яхшы китапларны һәм бәһәрләш имкониятигә эге кылды. Yaqında Şinjan ishlab chiqarish qurilish bintuvani 2-chi o'tir maktabining tan tarbiya maydoni kitob o'qish kayfiyati qoplagan usti uchuq bozorga aylandi. Kitob orqali do'stlashish yayma kitob bozori faoliyati boshlandi. Faoliyatda ko'ni kitoblarni almashtirish, kitob ham bahrlashni o'z ichiga oladi. O'ynash va ko'ngil etish bo'yicha ham turtki bo'lishdan iborat ikki cho'ng bo'lak ta'sis qilingan bo'lib, o'quvchilarni kitob o'qish kayfiyati va xushal xuramlik ichida hosilatga erishib o'sib yetilish imkoniyatiga ega qildi. Sinfni birlik qilgan ko'ni kitoblarni almashtirish rayonida o'quvchilar bas-basda bekor turgan darsdan sirtqi o'qishliklarni elib kelib, almashtirish orqali yaxshi kitoblarni ham bahrladi. Qonun kitoblarga yangidan egi chiqib, ham muhit asrash ideyasi yetkizildi, ham bahrlanish davomida saboqdoshlar orasidagi do'stlik kuchaytirildi. Madaniy ko'ngil etishish ham turtki rayonida kayfiyat texmo yuqori bo'ldi. Fei Xualing musobaqa sahnasida qo'shaq to'qish mohirlari o'zaro qo'shaq aytishib, esil misralarni orqa-orqadan maydonga keltirdi. She'r Panos tepişmiqi tepiş rayonida savaqdaşlar bəs-bəsdə tepişmaq tepişdi. Kayfiyat qızğın boldi. Saz çeliş, şahmat oynaş, ösün xət, rəsim görki xalqısıda köp iqtidarlıq oquqçılar nəx meydanda qələm təvritib, saz çelib, musabıqılışıb, qızğın alqış qerişdi. Köpçilik qızqarlıq bəsləşiş davamıda talantını namayan qılıb, ən-ənəvi mədəniyyətnin ozuqlandırışı davamıda bilimini puxtaladı. Bu özgüce kitap bazarı, bekar turgan kitaplarını qaytadan hayati küçge ege qılıplı qalmay, texmo muhimi bütün mektepni qoyuq kitap oqış kayfiyati və adimiyyat kayfiyatı xa çümdürdi.

Sevimli küçük dostlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Gül Oncalar programısı boyu canlı diş berdik. Teyhemi köp məzmunlarını anlamakçı bolsanla, ata analarının hemraklıqı da Solution aboncalar terminalımızda cürüp anlasanla buludu. Programımızı yaktırıp anlığınınlağı rəhmət. Dekitanlar davamlıq istansızımızın anlatılış aldı tuturgan başka programmalarda bolsın.

Hürmetlik radyo anlatıcılar, Sincan Radyo Televiziye İstansı'nın Sənət Səhnisi programı bu yedi canlı çiş bərdiq, anlığına lağı rəhmətdir.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televizya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdunum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dershanesi, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşınlarına qarışalımız. Mən Riyasətçi Roşengül İmam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Solo Sitin abonçılar terminalıda mas qədəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Qədirlik dostlar, bu qeytimqi proqramımızda mondaq məzmullarda anlatış birimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde Abdunum Rayonluk Halk Doktorhanası devletin 3 derece ölçümüge yetken hükümet doktorhanalarının netice önümünü bahalaşta hoşallık bilen A koşulgan en yukarı derecege erişip tarihteki en yakşı neticeni yarattı degen haber diktinlerde bulundu. Sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli sahibimizde ne mühçün öyde tamak etişimi bir hıl fütönüş hesaplanıdı degen mezmunda sözlep birimiz. Addi sağlamlık hareketleri sahibimizde keş tuhluğanda geli kurup kesse kanda kılış gerek degen mezmun dektinlerdi buludu. Radyo anlıqıcıla emdi dektinler programımızdan tepsili mezmunlardı bulsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde davalaşka alakadar haber dekidinlerdi boludu. Yakında Devlet Sahiye Sağlamlık Komiteti 2024 yıllık devletinin 3 derecelik ölçümüge yetken hükümet doktorhanalarının netice önümünü bağlaş netice kaygısını ilan kıldı. Şinjan Uyghur Abdonom Rayonluk Halk Doktorhanası ela netice bilen devletinin küzetiş körsetküçü de A koşulgan derecege erişip, memleket boyunca 3 derecelik universal doktorhana bolup bağalaşık katnaşkan 1658 doktorhananın aldınki 10% işçide turdi. Bular bu doktorhananın devletinin 3 derecelik ölçümge yetken hükümet doktorhanalarının netice önümünü bağalaş elip berilgandın buyan, o da 5 yıl A derecelik doktorhanalar Katar'dan orun eliş asası da emelge aşırgan zor tarihi halkış bulup, bu doktorhananın memleket boyunca 3 derecelik hükümet doktorhanaları işçide aldınki Katar'a resmi kirgenlikiden direk biridu.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziyen Stansı'nın bir vasıta anlıkçıla vatkın. Tensaklıqı zor baylıq programımızı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hämra boladı.
1: Saat 8:20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, xabar körelaysız.
2: Saat 9:20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan xabarda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ijodiyet hämrayıñız. AI yazıqçılık yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 13:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pul tijeş hämrayıñız. Juğulam numarını tamak biletik almaştırıp hem pul tijeysiz hem hatırcan bulsiz.
5: Saat 14'te Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sulu Shooting Sodi şehrçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki iyilik tikleş hämrayıñız. İyilik tikleş uyuñız bolsa Sulu Shooting Aptitali yardım berdi.
7: Saat 17:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yez kılısız.
8: Saat 19:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
9: Saat 20:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşuñuzdan tem hurçığa aylanıdı.
10: Saat 22:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tenerket hämrayıñız. Sağlamlıkka hämrah bulup ägişip çeniqsiz.
0: Sulu Shooting Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
11: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
5: Bağla Vatkınala, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Radio anglıqçı dostlar, bu sahipimizde keş tuğluğanda geli kurup ketse qandaq qilish kerek degen mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugün köpçelikke tavsiye qilinadigan oddiy harakat uxlashdan burun bir talpa kizdenguni yo'l qilib, suv temimug'idek siqib etib, karvat beshidagi o'rindiqning yo'lanchigiga qo'yib, yuz tarafga qaratish. Havo bir qadar issiq joylarda nurg'un kishi havo tengshigichni ichib uxlaydi. Uyg'onganda geli qurib og'riydi. Burni qichishidi, hatto burni qanaydi. Havo tengshigich sovutish bilan billa havodagi ko'p miqdordagi suvni yo'qotib, uy ichining namligini 30%dan tövallitib etadi. Ölüngüde tabii parlanğan su pari kısmen oranının nemlikini 50%'den 60%'e yukarı götürüleydi. Bu del nefes yolunun en rahat dairesi hesaplanadı. Usulü bir tal sap paxta lüngünü tallab, pak suğu çılgandın giyin küçep sıkıp kurutumuz, su tamçılımıza muvaffak buludu. Karavat beşedeki işkapının üstedeki orunduğunun yüylençüki ya ki keyim az kuçkı yeyip, közge 20 metr etrafıda orliq qoyimiz. Agar öyçi iğir derecede qurgaq bolsa, işkital lüngünü almaştırıp işlətsək, ya ki lüngünün 20-ni lıq su qaçalanğan dasqıqa çılap, qalğan 20-ni sırtqı sangıltıp, kapilyarlıq roludun paydalınıp, davamlıq parğa aylandırsaq buludu. Öl lüngü bilen yüzünü bivast yepip, tuncıqıp geliş qatırdın saqlanış gerek. Bugün uxlaştın burun, öl lüngü esip koyun. Ete ettigen oyğanğanda geliniz sılıq qopsız. Emdi yerim keçide ornınızdan turup, su içmisiniz mi buludu? Hava tengşügüş temperaturini tövelli tudu, lüngü nemlik saqlaydı. Her qaysi öz məsuliyetini ada qılıdı.

0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 7-dən 17 Celsiy gradus qıcə. Altayda azraq yamğur yığıb, keyin hava içilidu. Temperatura 4-dən 14 Celsiy gradus qıcə. Çöçəkdə hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu. Temperatura 4-dən 18 Celsiy gradus qıcə. Olcada hava uçuk, temperatura 6'dan 23 Celsiy gradus kıcı. Bortalada hava uçuk, temperatura 7'dan 20 Celsiy gradus kıcı. Karmayda hava uçuk, temperatura 11'dan 20 Celsiy gradus kıcı. Kütünde hava uçuk, temperatura 8'dan 20 Celsiy gradus kıcı. Şihansda hava uçuk, temperatura 9'dan 19 Celsiy gradus kıcı. Sancıda hava uçuk, temperatura 8'dan 19 Celsiy gradus qıcı. Qumulda azraq yamğur yığıb, keyin hava içilidu. Temperatura 7'dan 20 Celsiy gradus qıcı. Turpanda hava uçuq. Temperatura 15'dan 29 Celsiy gradus qıcı. Körülda hava bulutluq bulub, keyin içilidu. Temperatura 11'dan 25 Celsiy gradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 13'dan 27 Celsiy gradus qıcı. Atışta hava uçuk bulup keyin bulut donudu. Temperatura 14'ten 28 Celsiy gradus kıcı. Kaşkarda hava bulutluk. Temperatura 15'ten 28 Celsiy gradus kıcı. Xotende hava bulutluk. Temperatura 16'ten 31 Celsiy gradus kıcı. Ürümçide hava bulutluk. Temperatura 7'ten 15 Celsiy gradus kıcı buludu. 3 bal şamal çıkıdı. Hava raydın məlumatı anlattık.

Hürmetli radyoğunluğucular, her millet halkının nadir nakşı müzikleri bilen hizmetlerine hazır bulduk. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Sənət Səhnəsi programımızını yaktırıp anlaşılanı karşılığımız. Mən Roşengül İmam.

Yukarıda İsingdi mu namlı Kırgızca nakışını anladık. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Sen Et Sehniz programımızı bu yıl canlı dişberdik. Anlıkınınla rahmet.

0: 1900 tonna baskın suunu az çıkarmız. Tür işlep çıkarışkı kereştirilgendin kiin, yılığa 5000 tonna doğruluk ösümlikten paydalık madde ayırıp, 5-600 milyon haltı dağınçı doğru, 5-600 milyon tal tablitlik doğru işlep çıkarış ıktidarı hazırlanıdı. Növete şirketin asaslık mahsulatı mürekkep retsiplik yizgo emini cevheri Özbekistan'da engellendi. Keyin kademde Kazakistan, Kırgızistan katarlık Orta Asya devletlerine yüzlendirildi. Kasp rayonunun işlep çıkarışkı kereştirilişi bilen Şincan'daki Tunji Jongyi doğrusu 1.10'dan 1 türdeki icadi doğru mürekkep retsiplik binepsi cevheri yeni işlep çıkarış liniyesi işlep çıkarıldı. Bu yıl mahsulat kıymetini 100 milyon yuanga yetkizish planlandi. Ürümçi yukarı yeni texnikalik kasblar taraqqiyat rayoni, yeni shahar rayoni, sanoat va uchurlashtirish idorasi korxona mulozimat markazining mudiri Wang Xiaofei mundaq dedi. Korxona ishlab chiqarishga kirishtirilib, ishlab chiqarish iqtidori oshqandan keyin biodorigarlikka bevosita tarak bo'lib, kasb zanjirining yuqori halqasidagi korxonalarning taraqqiyoti va tuvan halqasidagi obrot sohasining taraqqiyotiga turtki bo'lib, biodorigarlik qimmat zanjirining o'tira oliy halqasiga yurish qilishini ilgari surdi.
1: Stansimiz xavri. Devlet yolu 577 liniyası Cin Gulcinayası taş yolu türede nüvette asasi gevde kuruluşu asasi cihetten tamamlandı. Kuruluşçular 6. ayının 30. günü bütün liniyanı pütküzüş üçün küçep işlemekte. Şu çağda İli Deryası vadısı da sırt bilen tutuşulan yeni bir çoğun taş yol köpüyordu. İli Deryası cilgısıgı kireş çıkıştaki işkinci taş yol bolgan devlet yolu 577 liniyası Cin Gulca Nahiyası taş yolunun umumi uzunluğu 92.545 kilometr bolup, Lian Yungan Qorğas yuqur süratlik taş yolu tutuşup, İli Deryası cilgısını Bordala Oblastı, Cenobi Şincan ve başka ülke şehirlerge tutaştırıdı. Taş yol koş yönelişte 4 avtomobil yolu bolgan 1. derecelik taş yol ölçümüde yasılı vatıdı. Bütün liniyada 55 kövrük, 5 tonil ve 3000 kövrük, mulazimet rayoni katarlıq yürüşlük əslihəllər silinudu ve yasılıdı. Kövrük ve tonil bütün liniyanın 49.16%-ni ilgiləydi. Buna içi de Şimali Tianşan olayda uzun tonilinin uzunluğu 11.9 kilometre yakın. Tonil kuruluşunu 5. ayının ahiri umum yüzlük tamamlaş mülcerlendi. Tür, 2. toxtan bölge tonil meşgulat etirdinin başlığı Hı Tənvin mundaqdırı. Tonil uzunraq bulğaşqa energiya tejaydıgan özgirişcan çastotlıq hava tanşıgöç şamal durğuştan paydalını vardımız. O, tonilinin hava süpütüge asasen şamalni optimatik tanşaydı. Bütün liniyatki tizgilime kuruluş bolgan Borbosun Pevkulada Çoğun Köyrükünün asası gevde kuruluşu umum yüzük tamamlandı. Bu növette Şincan'da yasılıvatkan gündüsü en iyigiz, artılış arlıqı en çoğun polat kurulmalıq köyrük bolup, uzunluğu 938 metr. En iyigiz asası günde 144 metr keludu. Türü 4. toxtan bölgeki türünün muavin direktori Liu Wensei mundaqdırı. Bütün jarayanda 3D rəqəmlik modeldən faydalanıb təxlidi quruluş qilish, layihəni əlaqələşdirüş, bütün jarayanı görüb başqurışını əmələ gətirib, artılış arlığı çoğ, egiz gündəlik körü quruluşu texnikizdəki qiyin məsələlərini dəl cayda həll qıldıq. Növbətdə İli Derya vadisinin sırt bilan tutuşulan yuqarı sürətlik çoğ taş yolu əsaslıqı Lian Yungan Qorğas yuqarı sürətlik taş yolunun Kəngsay bölgəyə tayınıdı. Bu yol bölgede katnaş bir kadar baldır başlanğan bolup, katnaydıgan avtomobillarının kün seri köpeyişige ägişip, yolda katnaş yürüştürüş besimi bargan ziri eğirlaştı. Cin Gulcı Nahiyası taş yolu pütkendin keyin, Gulcı şehirden Ürümçi şehrige berişta Kensay yol bölgine oylanıp meniş acasız. Avtomobil aydap manganda musabe 90 kilometr, vaqt 8 saatten 6 saat etrapıga kıskıraydı.
0: Stansımız muhbirleri Wang Dong, Xu Bei haber kıldı. Meyiplerge yardım beriş yüleş boyunca işgı örülüşünü ilgir sürüş, okuq menpetke kapalet kılış, kırımlı köpeyçki yardım beriş baş temisideki 2026 yıllık Abdınım rayonunun meyiplerinin işgı örülüşü yardım beriş yüleş maksus faaliyeti bugün Kızılsu Kırgız Abdınım oblastıda başlanıp meyiplerinin yukarı süpetlik toluk işgı örülüşü küş koşuldu. faoliyat maydoniga Qizilsu oblasti va Oqsu Qashqar qatorliq viloyatlardan kelgan 277 ta a'lo sifatlik odam ishlatkuch korxona

bulutluk, temperatura 17'den 31 Celsius gradus küçe. Ürümçide hava uçuk bazdı bulutluk, temperatura 6'den 19 Celsius gradus küçe boludu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Haberleri programımız boyunca anlatış verdik. Bu kitim programımızın tercümanları Mehray Osman, Amine Nurahmet, Arzugül Halık, Muharriri Muhammed Evvel, Gini Kadir, Mesul Muharriri Tursun Tohta Abdullah, Diktorları Patikül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Haberleri programımızın anlıkçılarına rahmet. Sılırşıdın abonçlar terminalını çürsünüz, texmikip sərxil məzmullardan xəbərdar bulalaysız.

0: دی یال کنچ مقطع. من وطنم نه سویمن. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Emde anlaydığınınla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısına alışılanı karışalımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
2: Ben Riyasetçi Roşengül İmam.
1: Bu kıtımkı programımızda mundaq məzmullada alın işbirimiz.
2: Yurtumdaki yenilikler sahibimiz.

0: Taşkırı futbol birleşme musabıqısı başlanış aldı da, cayla mas kadenle gayri maddi mariniyet mırasları körgezmesi, halk örüp adet bayramı Katarlık faaliyetlerinin kanat yaydırıp, musabıqı arkalık kişilerinin celip kılıp, kesp şekli arkalık istimalını ilgiri sürüp, sayahatçilerini turduğun, konunduğun, istimal kılıçını halaydığun kılıp, sayahat kesp zencirini ünümlük uzartıp, universal ünümlü yukur götürdü.
1: Yakınki yıllardan boyan Şinjan nahiye rayon sayahat ul eslihelerini davamlık mükemmelleştirip, Menzara rayonu yolu, sayahatçiler merkezi, Toxtalğu meydanı, sayahat hacethanası, simsiz tor katarlık kuruluşlarını tezletip, mulazimetini en ahırkı bir kilometre gıca ravallaştırdı. Menzara rayonu, katnaş tögünü, Yezek kent sayahat noktalarda halkı kolaylık mulazimet punkti tesis kılıp, yetekleş, ciddi ehvalga takabıl duruş, tercüme kılış katarlık samimi mulazimet bilen temillep, sayahatçilerinin seperge çıkışını teximu ravallaştırıp, teximu hatırcam oynışıga şarait yartıp verdi.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa merdanı yüzləngən gayet zor əjdiha, siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri, siz 56 milletnin ailesi, rəngdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teyhimi çolak

0: yurtundaki yeniliklə. Hürmetli radyo anlıqçılar, bu səhifimizdə Qumluqnun çetidəki 7 Gülgiyah parkındakı toğrusunu sözləb verimiz.
1: Asırı Gülgiyah istimali davamlıq yuqarı götürülüb, ammanın turmuşunu zinnetləpli qalmay, yeza alahidi kəsiblərəgə mu yeni yol açdı. Təklimakan Qumluqının cənubi çetidəki caylaşqan Xotan nahiyyəsinin yeni avad yezisi, parçı kənddə 56 yaşlıq Mehmet Abdullah Hoşur Gülgiyahlarga bolgan qızğın muhabbetige tayinip, terikçilik sahasiga köp yıl çoŋqur çöküp, çıraylıq gül bilen 5 yoluga qadam qoydi.
0: Mehmet Abdullah'nın Gülgiyah östürüş bazısı da parnikla rətlik tızılgan. Güllərinin xuş hidi hemme yerini qaplagan idi. 150 xıldan artıq Gülgiyah bük baraqsan ösken bolup, Kızıl gül bergeleri ken giyilip, şatari gülü kuşpurak çeşip durattı. Kanlayışın, encür derhi mayısı katarlık her hıl gülgiyahla hayati küşkü tolgan idi. Mehmet Abdullah gülle arası da uyaktın buyakı meyip, şah yopurmaklarını inçkilik bilen çatap, tüpnün ösüş ehvalını tekşürdü. O mınlak dedi. Gülni kiçikimden tartıpla yaxşı görettim. Etrafımdakilerim gülni yaxşı görüdü. Bu benim gül östürüştüki sebebim. O ilgiri sırtkı işlemçilik kılgılı çıkandım o yurtunun tuprakıga izçil köngül bölüp gelgen. Yakınki yıllarda muyan Gülgiyah bazırı ihtiyacının üzüksüz eşi vatkallıkı istihbalının parlak işkerlikini görüp yurtuğu kaytıp igilik tiklep kızık işini kesipki aylandırışkı bel bağlıgan. O kesbi asaskı iyi bulmağaçka, kitap seti bilip, materyal izdep, tarihçilik mahirlerden meslehet sorap, az azdın bilim toplap, Gülgiyah mayısı yetiştiriş, günlük perviş kılış, kesellik ve haşarat zehrinin aldığını eliş katarlık, ilmi mühim noktalarını ilgilep, sevruçalık bilen, emeli işleş arkalık, tarihçilik kıyın buluş meselesini hel kıldı.
1: Әчірінің теге алтын дегендек, көп ел көңіл қойып пәрвеш қылыш арқылық, оның терікчілік көлімі дәсләпке кичік лапастын, азырқи өлчемләшкен 7 парникқа тәрәқи қылды. Бұның ішчіде, төтіде, әрхіл гүлгіяқларыны етіштірді. Үшчіні майсы етіштірішке ішлітіп, көлем білен сүпәтіні тән хазырлыған терікчілік әндесіні шәкілләндірді. Hazır Mehmet Abdullah öz aldığa östürüş endişesini kullanıp yetiştirgen gülgiyahlarının türü mol. Süpti yakşı bolğaçka her kaysı pazarlarda setilip, setilişi muqim boldı. Coş urup ravajlanğan gülçilik kəsbigi tayinip, o her yeli 100 min yön etrapıda kırım kılıp, turmuşini barğın sıra yakşılıdı.
0: Mehmet Abdullah gene şu kentki işki dihkanı işki orullaştırıp, yurttaşlarını işki aldırdılar mukum kremge iki kıldı. Kelgüsü terakat üstüde tohtalganda Mehmet Abdullah tolup taşkan arzu bilen, terekçilik kölümünü devamlı kengaytip, tekimi köp ala süpetlik gülgiyah yeni sorti ve ilgar terekçilik teknikisini kirgüzüp, gülgiyah süpti ve mesulat miktarını yanımı östürüp, Xotanın güllerini tekimi yirak caylağı satımen dedi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: Yükselivat Han Şincan. Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Cenubi Şincan Tömür Yolu, Aksu Maralbeşi bölgenin iktidarını aşırıp özgertiş kuruluşudaki Tuncu Türküm'deki Töt Uçuruşuş Yol Biriş Vokzalı'da katlaş başladığı kallıkını tanıştırımız.
1: Yakında Cenubi Şincan Tömür Yolu, Aksu Maralbeşi bölgenin iktidarını aşırıp özgertiş kuruluşudaki Aksu Gharbi Vokzalı, Aykül Vokzalı, Yeciyem Fang Şerqi Voksali, Doyaşen Voksalı'dan ibaret 4 uçuruşuş yol beriş voksalı bitti. Hem de katnaş başlanıp ticaretke kiriştirildi. Bu kuruluşun baskışlık neticege erişkenlikeden direk bir adı.
0: Uçuruşuş yol beriş voksalı tak lineyelik tömür yolunun yandaş yolu okşaydı. Bununla poyizdin vaktlik tohtap yol berişini işka aşırıp tak lineyelik tömür yoldaki poyizlanın yürüş, saklaş vaktini zor derecede kıskartıp lineyanın umumi transport ünümini körünerlik östürgülü boludu.
1: Cenubi Şincan tömür yolunun Aksu Maralbeşi bölükünün umumi uzunluğu 216,193 kilometre. Yeni Asya Avrupa çoğun kuruqluk kövriki iqtisat koridorunun muhim liniyesi, şundakla Cungo Avrupa növetçi poizi yolunun açqışlıq tərkibi kısmi. İqtidarını aşırıp özgertişdin ilgiri bu bölək taq liniye boyunca işçidin yanılgan divigatıllıq tömür yol bulup, toşuş iqtidarının paydılınış nisbiti 99%'dan köpürekke yetip, uzak müddet toluq yürüş alıdı da turgan. Şincan Tömür Yol Tarmakları Cenubi Şincan rayonunun yolucu ve yük transportunun yukarı ünümlük ravan buluşuğa kapaletlik kılış. Gol liniyedeki tömür yol transportunun toyunuş meselesini el kılış üçün bu yıl 3. ayının 1. günü Cenubi Şincan Tömür Yolu'nun Aksu Maralbeşi bölükünün iktidarını aşırıp özgertiş kuruluşunu başladı hem de Cenubi Şincan Tömür Yolu'nun transport iktidarını zor derecede östürüş üçün 8 uçuruşuş yol biriş vokzalını köpeytip kuruş katarlık açkışlık tedbirleri arkalık Aksu Maralbeşi tömür yolunun deslepki toşuş iktidarının 20,910,000 tonnağa. Künüge otri hesap bilen katnaydıgan poyizinin 39,12 cübge yetişini işka şurudu.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor

ajdaho. Siz 1 milyar 400 milyon o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua bizning baxtli oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp randar yögümü resim kebi manevi makamımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarkın isim. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde memleketlik en güzel erziyet kadri Perhat Nesirdin'i tanıştırımız.
1: Kızılsı Kırgız Abdonom Oblastlık Erziyet İdarısı'da çaşlara akargan samimi, yürüş duruşu sılık, mulayim, ammının gumanını sevircallık bilen el kıladığan bir kadrini uçurtsız. O, bu idarının tekşürüş bölümünün başlıkı Perhat Nesirdin.
0: Perhat muhbir gımınlah dedi. Erziyet hizmeti muhim, bir pervalı kılışkı bulmaydı. Erziyet hizmeti adli mikrofon yetküzüş bulmastın, belki partiye ve hükümet bilen ama otursudu ki kalplerini tutaştırıcı

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıbucular. Şinjan radyo televiziya stansiyası Uygurcu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Münbet Pırak programısını anlaşılanı karşı alınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tümendik mezmunlardan alış birimiz.
1: Güllü Novatkan Yezi kentlerge nezer sahibimizde Cansu ülkesinin Nantong şehirdeki Üzme Pilisi Şincan'ın Olcanahi Yezi'de Tianşan ortak beyiş ozası çıkardı. Çıranahiyesi'de 26 man mobedinin molu hosul elinip, maşınlaşkan meşgulat dehkallarının kırımın aşırışı yerden berdi degen mezmunlarını anladığımız.
0: Kaltıs beyiş mahirleri sahipimizde Artürk Nahiyesi Tuzgül Bazırı'nın kadri Can Ziyankı asası katlamda 37 yıl yıldız tartıp milletler ihtipaklıkının bir tal urkuğa aylandı. Bayonun oblasti Jiang Tao Nungu elektrolog sözü şirketinin baş direktörü Tao Dengfeng Şincan'ın yezgilik el asbetlik alay mesulatlarını bütün memleketki sattı digen mezmullar diye tanıladı buludu.
1: Yezi ilgiliki yezi dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde Dörbülcün nahiyesi de dehkan çarvıcılar hikaye sözleş musabıksı ütküzüldü Katarlı uçurlar anladığımız.
0: Radyo anı uçurlar. Programımız Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratku Sılı Şetin abonçları terminalda maskademde anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anlığılı bulundu. Hem de deyiktiğinle programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: radio anlatıcılar. Bugünkü günün vatkanı yazı kentlerge nazarı sahipimizi köpçülükke Cansu ülkesinin Nantong şehirdeki Üzmü Pilisi'nin Şincan'ın Golcu Nahiyesi de Tiyanşan ortak 5 oğuzsı çıkargalık hakkıdaki hikayeni sözler verilmiş.
1: Yakınki günlerden boyan Golcu Nahiyesi'nin Nantong şehri Şincan'a kesipler arkalık yerden beriştiri Tiyanşan Baobao Üzmü Pilisi Üstürüş Basısı'da aksıllık üzmü köçtünü umumlaştırıp üstürüş hizmeti kızgın elip berilip atattı. Bu yıllık pelik orta bir kış fesli resmi başlangan bulup, tikilgen bu aksıllık üzmü köçetlerden 70-80 kündün keyin üzmü yopurmaqı üzülüp, üzmü pilisi bir kış kışıltıladı. Nantong şehrinin Şincan'a kesipler arkalık yerden berişindeki muhim emeliyeti bulu süpüte bilen bu türde kesip arkalık yezi ilgilikini güllendiriş yadro kılınıp kademde bir iz kaldırılıp karhana bilen dehkallar ortak bakıdığan ortak beyişinin yeni yolu tepip çıkıldı.
0: Tiyanşan Baobao Üzmü Pilisi Beğiş Ülge Bazısının aksıllık üzmü köçtü öz türüş nak meydanda tertiplik aldıraş menzara asta asta namayan bulup, Adem küçü emgeki bilen zamanvi maşin üsküller mükemmel birleştirilip, yokur ünümlük maslaşkan meşgulat endisi şekillendirildi. Adem küçü bilen maşinin ziç maslişi, tikiş meşgulatının umumi ünümünü zor derecede öz türüplü kalmayı, yine vakit ve adem küçü tenlerini körünerlik ticep, tutaş ketken aksırlık üzmü köçetlerini tez, retlik aldı toprak tikip, kiyinki üzme pilisi bakmışlık üçün puhta maddi asas selindi. Tiyanşan Baobao Üzmü Pilisi Beğiş Ülge Bazısının teknik kadimi Nurali Tursun Niyaz Mundak dedi. Bu yıl bazda yığının köpertilgen aksırlık üzme öz türüş külümü 1200 mol bulup, köçet sorti Cansu Nantong'dan kirgüzüldü. Bu sort suğak çıdamlık, suğakka tonlap kilişk çıdamlık, maslişçalık küçlük, onun üstüge aksırlık

0: yukur bulup üzme pilisi bir kışta üz pitli süptünü östürüp önümle aşırışta yakşı ilgili sürüş rolu iyiye.
1: 2023 yılı üzme pilisi bir kış ülgü bazısının Olca Nahiyyası'nın makallışı Nantong'dan üzme pilisi teknikisini kırgızış ve şu cayının evzel tabi işara etinin paydasının yetiştirilgen pili gozisi

0: قلم ishlaysiz.
1: AI aql taratqu oy xiyolingizni bilaylaydi, ilhamingizni asonlik qo'zg'atadi.
2: Solushiting Aptitali 6.0 Plus nusxasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib olasiz.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasining danliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib, Xinjiangning alohida mahsulotlarini sotadi.
2: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunlik bilan sotib olib, o'zgicha mol sotib olish ta'siratiga erishasiz.
1: Xinjiang haqida izlanish mushiyadan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushiyadan boshlanadi.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solushiting Aptitali 6.0 Plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solushiting Aptitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartirdi.
4: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
3: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
4: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
5: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
3: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlanın.
4: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
6: Adash, yana qanchalik bo'lmas?
7: Kilayilda qoldi. Yana 30 kilometrni qoldi.
6: Ah, öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
8: Ne mi yiyiniz be? Haras, balılağın ne mağaş geldiniz?
6: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Ah, soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakışık. Hey,
7: dikkat dur.
6: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
7: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydü de kaydaki kılap abdomobil heydep burmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
6: Abdomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
7: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydiyseniz katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
9: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Kaltıs Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anlayıcılar. Kumilçeri Ar Türk Nayi Tuzgül Bazırı'nın bir payan zımında Tuzgül Bazırı'nın kadri Can Cenhı'nın hikayesi kodu bir yakınlık dastanı okşaş her millet amının arlaşış almış duruş yuğuruluşunun təsirlik sahipsini bitmekte. Bugünkü kalç bir iş mahirleri sahipimiz köpçülükke Can Cenhı'nın Tuzgül Bazırı'da 37 yıl startıp Milletler İttifaklığı'nın bir tal uruku bulgalık doğrusu ki hikayesini sözler birimiz.

0: 1959 yılı Jang Jianhe'nin ata anısı Çigra rayonga yardım beriş çağırıqıga avaz koşup, ayrım halda Jiangsu ve Shandong'dan bu toprak gelip yelte startdi. İkinci evlat Şinjanlık buluş süpüte bilen Jang Jianhe ata anısının işlerine varıslı kılıp da kalmay, tekimi muhimi millet talqıgan aşu çoğunkur dostlıkni özünün 37 yıllık asasi katlam hizmet hayatıgı sındırdı.
1: Jang Jianhe'nin esidik ilişçe, ballık çağlarıdı Tuzköl bazırının şaraiti japalıq bolsı mı, lekin her kaysi milletler arasındaki dostluk əzelden üzülüp kalmağan. O kiçikidin tartılı asalıq millet dostları bilen bile oynap bile çoğun bolğan. Jang Jianhe mundaq dedi. Minin nazirimde əzelden millet ayrımısı yok. Biz hemimiz bu ziminin balları. Roza yiğit, kurban yiğit, bahar bayramdaki kuşal külk çakçaklar. Yine tamak üstüledeki künseri yuğurulvatkan Hogu, nan katarlı bu günlük işler burla millet çigrisini bozup taşlap. Pekat, hoşunlar arasındaki mihir muhabbetli kaldı.
0: Bu hıl öz ara hemden buluş ruhi Jang Jianhe'nin cismada 37 yılını bir gündek ötküzgen emeli hareketi gaylandı. 2010 yılı ve 2011 yılı o Tuzgül Bazri Arı Mahalli kentindeki kent ahalılarını keştçilik, şopurluk, aşbazlık katarlık, maharet bu yeç terbiyeleşki katnışık teşkillep. Dehkan çarvıçılarının yançıkını tompaytıp, terakkiyat neticelerinin tekimu köp yurttaşlarını menfaatlendirdi.
1: 2018 yılı Tuzgül Bazri Kora kentinin ahalısı Enver Zakir bilen tukalışıp, uruk tukkan bolmuşsu mu uruk tukkan dilmi yıkın üdülgan dastanını bütüp çıktı. Enver'nin putu aciz bulup kotunu baldırlı alemden ötken, üç balısını yalgız bir kıvatkan bulaşka turmuşu kıyınçılık işi de kalgan idi. Bunu körgen Jang Jianhe titit bu oldu. O kayıt kayıtı ziyaret kılıp, ehval inkaz kılıp, onunla muhi tazlık işçisilik hizmetini tepip verdi. Enver'nin putudaki yanpaş boğumdu keselik özgürüşü bolgalıktın, operasiya kılışkı toğır kılgalıqını bilgendin ki, operasiyanın burun komun merkezi doktor hansıgı berip, bir kısım hıracatını öz yeniden çıkırıp yardan berip kalmay, yana doktorlarını paal maslaştırıp, operasiyanın oğuşluk buluşuğa kapala tıkıldı. Şunun ikin, meyli, dem, iliş, bayramlarda yoklaş bolsun, ya ki, koy kotonini birlikte remont kılış bolsun, Jang Jianhe'nin siması əzeldin kem bulup bakmedi.
0: 2019 yılı Enver'nin oğlu daşını bitkizdi. Bu addi satta dada tuncu bulup Jang Jianhe bilen mesleğetleşip, balamni herbiylik katnaştırıp, vatenge cevap kaytıraylı dep oylavatımen dedi. Bu zor işenç, her kitimlik şahsiyetsiz yar yölek buluştun gelgen bulup, kandaşlık münasivitinin halkıp, hayatlıktaki en müstehkem yölençükke aylangan idi.
1: Bu dostluktuğun yıltızı hatta Jang Jianhe'nin atısıdan başlangan idi. Tuzgül Bazri Arı Mahalli kentindeki yaşınıp kalgan yarem İdris'nin salametki yakşı emez. Onun üstüge perzentleri köp idi. Jang Jianhe küçük vaktadan başlap dadısı daim bu aylık yardım kılıp geldi. Kiyin çoğun bolgan deyinkin Jang Jianhe bu mesuliyetini ötküzüvelip Yarem'nin ballarının mektepte okşi, işgı oralışıdın tartıp durmuşurik uşak düşek işlerce toktumay yardan bədi.
0: 2024 yılı 4. ayda yaşınıp kalgan Yarem alemden ötdi. Jang Jianhe bu xəbərini anlap dərhal yetip bardi. Yarem'nin perzentleri onu görüp, xuddi yakın tukkununu körgendek onu kucaklap isedep yığılap getdi. Şu dakikada Jang Jianhe şunu düşündü ki, onun koluğa alğını dadısının yakşı könlü bulupla kalmay, yana bir ailenin çoğunkur muhabbeti idi. Şunundan keyin o daim babayının hotanını yoklap, onunla nasihet kılıp, gamqayğıdan qutulışığa yardım verdi.
1: Bazarda Jang Jianhe'nin öz ailesidikilerde gördüğün misallar yanına ait köp. Hoşnisi Pazıl Hocam Niyaz Bovay Kumulgi Kesel Kürsetkil Barganda Öyünün ve Bakmışlık Rayonu Aşkıçını onunla hatır cem tapşırdı. Yoldışıdın ayrılıp kalgan Rupi Khan Baki Mumay Jang Jianhe Erkotu'nun gemkorluğu da onu öz oğulda görüp ailesindeki çoğun küçük kişilerinin hemisi de onun bilen mesletleştiğen bu oldu. Alim Hoca Abdul'un kızı

0: daşını pütküzgende can can hışk oranışış uçurgu dikkat kılıp teklif fikir verdi. Arzu gün yarem ve onu aç sınanları kiçikidin tartıpla okuş turmuş ve hizmette can can hanın yitekleşi ve yardımı da çoğun buldu. 37 yılda can can hı ayığı astıdaki bu topraktaki alem şumun özgürüşge guvah buldu. Kisek öyler emin öyge. Topu yollar may yolga aylandı. Bazardaki köp kısım aileler işlep çıkırış turmuş dışıltıdığan koş ap mobilge iyi buldu. O bir kıl tekmi çoğunkur katlamlı özgürüş kişiler kalbi bilen isiyatının yuğuruluşuğa guvah buldu. Can canhı mundak dedi. Meyle Hanzu milleti, Uygur milleti ya ki Kazak milletinden bolgan yaşangalar alımcın özse asası cihetin tezgiye bildirmen. Kulum koşullar meyle kimden öyde toy tökün ölüm yitim işler bulsun köpçilik bir aylık işlerdek öz ara haberlendirdi. Öz ara yardım berdi. Okşaş bolmagan murasim şekilde okşaş bolmagan kuşallık, kayıp esiret ve öz ara hürmet kiliş düşünüş ba.
1: Can canhı daim mundak dedi. Onların ailesi pekat Tuzgöl'deki sansızlığan milletler ittifaklığı hikayelerinin bir ıhçam kartinesi. Lekin del muşu küçükkini kartineler ümit ve küçükü tolgan uruklarığı okşaş Tuzgöl'den ibaret bu munbet toprakı töküldü. Yıllarının ozuklandırılışı da yıldız tartıp bıksürdü. Sağlam özüp getildi. Hem tendasız milletler ittifaklığı gülleri bulup porekleb içildi.

Yakında Dürbülcün ayısının ikinci növetlik Mən Bəxtimini Sizgi Sözlə Birey Dihan Çarıpçılar İKİ Sözləş Mutabıqısı Oğuşluq Ötküzüldü. Bütün ayının her kaysi yez bazar meydalarından gelgen uyetli grupu mayır bir yergi cem bulup addi yerlik şi ve öz keçirmişler arkalık yurtdik öz görüşlerini bayan kılıp bəxtlik turmuşunu hem behirledi.

Növətdə Manasının istiki 45.300 mol küzgü buğday arka arkadan başa çıkış mezgilige kirdi. Şunun bilen bile yaz kirgendeki tuncu kıtımlık yukur temperaturalık hava rayını kütüvelip, en yukur temperatura 35 celsiye gradus kıyattı. Manas nailik yez ilgilik yez idarisi terikçilik mezgilen çığın tutup, yezgilik rakamlaştırış teknik adımlarını evetip, dehkallarının ösümlük asraç uçkulsadan paylanıp küzgü buğdayda birini pürküp, Üçtün mudab yeniliş hizmetini kanat yedirişiğe itekçilik kılıp, kesipleşken bir tutaş aldığını iliş, bir tutaş dizgirleş arkalık, etiz peribişige pen teknik arkalık küş koşup, yazlık açlık o solunu mukumlaştırış için müstehkem tosak berpa kıldı.

Yeza, Çaşa kentidiki bakmacılık çoğun ailesi, Junis Bakit, bultur işki Mongol'nun Ordos şehirden 400 tevitlik öçkisi tevilip, nesilini yakşılap, topnun tevit çıkırış iktidarını körünerlik östirdi. Hem yukarı meksulatlıklarını tallaş arkalık, şu çayda yukarı meksulatlık tör topi belpa kıldı. Omundak dedi. Bultur 400 tevitlik öçke kirgüzüp, her bir tevitlik öçkeden elingan tevitni 700 gramga yetküzdüm. Bu yerlik öçkenin gidin 2-3 hesse yukarı bulup, tevit bahası ilgirki yıllardı gidin 70 netçi yuan yukarıladı. Umumi tevit miktarı 200 kilogramdan eşip, tahminen 80 min yuan kırım kıldım. Ben bunundan nağıydı hoşçal.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık mı olmaz?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mi ağaç geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışık.
4: Dikkat kız!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tıprak programımızı boyu canlı çişberdik. Anlıqının lağı rahmet. Ətki Munbet Tıprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hikayeler davamlıq diqqetinlerdi boludu.